0: bir şekilde yaratılmışların vasıflarına benzemediğini kabul etmek, bu sıfatları Allah'ın şanına yakışan bir manada yorumlamak, bunun yanında gerçek mana ve mahiyetlerini sadece Allah'ın bildiğini düşünerek, Rabbimiz her ne kastetmişse o şekilde iman ediyoruz demektir. Az sonra vereceğimiz örneklerden de anlaşılacağı üzere, haberi sıfat çerçevesine giren kelime veya kavramlar, Arap dilinde zaten mecazi manada kullanılmaktadır. Söz konusu sıfatlardan olan yet, el demektir. Kur'an-ı Kerim'de yet kelimesi, tekil, ikil ve çoğul şekliyle çeşitli yerlerde Allah'a nispet edilmiştir. Yahudilerin Allah'ın eli, yedi, bağlıdır yani sıkıdır demelerine karşılık, hay dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lanet olasılar. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir buyurulmuş. Başka bir ayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat edenlerin Allah'a biat etmekte oldukları ve Allah'ın elinin onların ellerinin üzerinde bulunduğu bildirilmiştir. Allah'ın eli veya ellerinden bahseden ayetlere getirilen şu yorumlar, müteşabih ayetlerin ve bu bağlamda haberi sıfatların anlaşılmasına ışık tutmaktadır. Arapçada yet kelimesi, zahiri ve hakiki anlamının yanında, mecazi kullanımda ve deyim olarak nimet ve kudret manalarına da gelmektedir. Araplar pinti ve eli sıkı kimse için malülül yet yani eli kapalı derler. Türkçede de eli kapalı veya eli sıkı olmak cimrilik ve pintilik demektir. Mebsutül yet eli açıksa tıpkı Türkçedeki gibi cömert anlamına gelir. Birinci ayette istekleri yerine gelmeyen ve tatmin olmayan Yahudiler Allah'ın cimriliğinden söz edince Cenab-ı Hak aksine iki elinin de açık yani son derece cömert olduğunu beyan etmiştir. Değerli Diyanet Radyo dinleyicileri, bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik. Allah'ın haberi sıfatlarından bahsettik. Burada bizlerle olduğunuz, bizlere kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkürler. Yarın aynı saatte burada sizlerle birlikte olacağız. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

senin cansız sandığın şeyler de canlıdır. Cenab-ı Hak seni bir avuç toprakken nasıl insan yarattı? Bütün toprakları ve cansız sandığın şeyleri de böyle bilmek ve böyle tanımak gerek. Hakikat aleminin canlıları bu alemde an olur, Hazreti Musa'nın asası gibi ejderha oluverir. Dağlar Hazreti Davud'un sesine ses verir, ilahiler okur, demir onun avucunda mum gibi yumuşar. An olur, rüzgar Hazreti Süleyman'a hamal olur, onu taşır. Nemrud'un ateşi Hazreti İbrahim'e gül bahçesi olur. Ay, Hazreti Muhammed'in bir işaretini görür, ikiye ayrılır. Peygamberimizin ayrılığından ötürü hannane direği akıl fikir sahibi olur, duyan ve düşünen bir varlık gibi inler, feryat eder. O halde bu dünyada her şey canlıdır. Senin cansız sandığın şeyler de canlıdır. Sana Allah'ı tesbih etmeyi hatırlatıyor, Sübhanallah dedirtiyorsa, işte bu hatırlatış, onun söze gelmesi tesbihi sayılır.

Mü'mine hilat-ı dindir kat kat, vacibat-ı sünen-ü mendubat. Sırrı var her birinin, hikmeti var, hasra gelmez nice hasiyeti var. Eylemiş Hazreti Vehhab-ı Kerim, her birin vasıtayı lütfi azim. Vacipler, sünnetler ve menduplar mümin kişiye kat kat elbisedir. Her birinin hikmeti ve sırrı vardır. Sakın ha, nice özelliklere sahip olan bu emirleri üstün körü yapmak asla doğru değildir. İhsanı bol ve bağışlayıcı olan Yüce Allah onların her birini insanların büyük lütuflara erişmesi için birer vasıta eylemiştir.

Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni.

0: senin söylediğindir haber. Başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni. Sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni. Kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni. Menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Kuşlar dağılır bir gün.

0: Bunlar senindir. Koru beni. Ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni. Yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni. Affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni. Müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazib, ya Hazib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil. Senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib. Ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir. Uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez. Susarım. Dualarımı katına eriştir. Yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez. Korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir. İyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim. Sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, Ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, acizimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, Ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, Ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

bir lena. İhsana kıl eyle ata. Ya Rabbena, vağfir lena. Sensin bizim ilahımız. İki cihan penahımız. Arttı cürmü günahımız.

Ayıpların settarısın. Mücrimlerin gaffarısın. Alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena, mağfir lena. Arzu sema, insü melek. Tuyuru vuş, suda semek. Senden dilerler hep dilek. Ya Rabbena, mağfir lena. Bakma şahım noksanıma, cürmü büyük isyanıma. Verme halel iyi.

Derdime derman yine sensin. Biçare olan canıma canan yine sensin. Cangahıma urdun okunu kalmadı tabım. Merhem urucu yâreme lokman yine sensin. Derd ile yanan sineme erişti firakın. Bu yanmasına ateşi suzan yine sensin. Akar gözümün yaşı, revan oldu kesilmez. Her katreleri dür ile mercan yine sensin. Çak etse eğer sinemi ol merdümi çeşmin, dil ülkesine Câlis-u Sultan yine sensin. Hasretle ciğer yaralanıp oldu zahmnak, bir çare dile çareyi ihsan yine sensin. Kulluğa kabul eyle hulusi fakiri, İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin.

mektubun geldi. Bugün Haziran. Kimselere gösteremediğim ak saçlarının kıvrımlarından haberim geldi. İki damla gözyaşın sarı kağıtta. Çok bakarsın yağmur yağında, ıslak ve buğulu camların ardından bilirim. Bilirim acı nasıl da toprak olur, oturur adam yüreğine. Ne var yani işte, iyiyim diyorum ya, inan olsun iyiyim anne. İnsan gerçekten iyi oluyor iyiyim dedikçe. Bak, bak üzülme, yazıyorum bir daha. Ne olur üzülme, üzülmüyor analar. Oğulları üzülme dedikçe. Üzülmüyor analar.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 11. Çarşı Pazarda Dua. Günlük hayatımızın vazgeçilmezi alışveriş. Hemen her gün hayatımızı idame ettirmek için bize lazım olan yiyecek, içecek, giyecek ve benzeri şeyleri çarşı, pazar, AVM gibi yerlerden alırız. Tıpkı başka mekanlarda olduğu gibi alışveriş yapılan çarşı, pazar ve AVM gibi yerlerde de insan davranışlarını ikiye ayırabiliriz. Allah'ın rızasına uygun olan davranışlar ve Allah'ın razı olmadığı davranışlar. Bir kimse dinin helal kıldığı bir malın ticaretini yapar, yaptığı ticarette doğruluk ve dürüstlükten ayrılmaz, alışveriş ve benzeri işlemleri gerçekleştirirken dinin koyduğu ölçülere riayet ederse ne âlâ. Ama şu bir gerçek ki bu gibi yerlerin insanları dünyaya çeken, ayartan, günaha kaydırabilecek olan yönleri de vardır. Zira alışveriş yapan insanların içinde malını satabilmek için yalan beyanda bulunanlar olabilir. Satın almada israfa kaçan, gösteriş için alışveriş yapanlar olabilir. Alışveriş yaparken gözünü haram olan şeylere dikenler olabilir. Öyleyse AVM, çarşı, pazar gibi yerler davranışlarımıza çeki düzen verme konusunda daha dikkatli olmamız gereken yerlerdir. Rivayet edildiğine göre Allah Resulü çarşıya pazara girerken şu duayı yapardı. Bismillah, Allah'ım, ben bu çarşının ve bu çarşıda bulunan şeylerin hayırlılarından istiyorum. Bu çarşının ve bu çarşıda bulunanların kötülüklerinden sana sığınıyorum. Allah'ım, ben bu çarşıda yalan yere yemin etmekten, zarar edeceğim bir akit yapmaktan sana sığınıyorum. Demek ki hayata Müslümanca bakmayı bilenler için çarşı, pazar ve AVM'lere girerken de dikkat edilmesi gereken noktalar var. Burada da Rabbimizden isteyeceğimiz şeyler var. Rabbimiz çarşıda, pazarda da başka yerlerde de bizleri rızasına uygun davrananlardan eylesin, şeytana ve nefsimize uydurmasın. 12. İnsanın başına gelebilecek en kötü 4 şey. Hayatta başa gelebilecek en kötü durumları düşünün. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları liste haline getirerek ümmetine bunlardan Allah'a sığının diye tavsiyede bulunmuş. Ne demiş Allah Resulü? Gücünüzü zorlayacak, illallah dedirtecek imtihandan, mutsuzluğun başa gelmesinden, hakkınızdaki takdirin kötü tecelli etmesinden ve düşmanı sevindirecek durumlardan Allah'a sığının. Aslında hadisi rivayet eden Süfyan bin Uyeyne radıyallahu anh, Allah Resulü'nün sözleri arasında 3 şeyin yer aldığını, bunlara bir tane de kendisinin ilave ettiğini belirtmiş ama hangisini ilave ettiğini daha sonra hatırlamamıştır. Başka hadislerde Allah Resulü'nün bunların tümünden Allah'a sığındığı da belirtilmiştir. Şimdi şu kara listeye bir bakalım. A. Gücümüzü zorlayacak imtihandan Allah'a sığınmak. Hayat bir imtihandır. İnsan iyilikle de kötülükle de sınanır. Ama bazı imtihanlar insanların sabırlarını son noktaya kadar zorlar. Bu tür imtihanlara çok az kişi dayanır. Çoğu kimse bu imtihanlarda kaybeder. Kimileri canına kıyar, kimileri Allah'a, kadere isyan eder. Biri dünyasını, biri ahiretini mahveder. Rabbimiz bize Kur'an'da bu hususta nasıl dua edeceğimizi şu şekilde öğretmiştir. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. B. Mutsuzluğun gelip çatmasından Allah'a sığınmak. Hadisin aslında yer alan şekavet, saadetin zıddı olup mutsuzluk, huzursuzluk demektir. İnsanı ayakta tutan, hayata bağlayan şey, hayattan ve yaşadıklarından tad almasıdır. Bazen insan öyle bir noktaya gelebilir, öyle bir bunalım ve depresyon haline düşebilir ki, yaşadığı hiçbir şey onu mutlu edemez, hayatından tad alamaz olur. İşte Allah Resulü bu gibi durumlara düşmekten Allah'a sığınmamızı emretmektedir. C. hakkımızdaki takdirin kötü tecelli etmesinden Allah'a sığınmak. Aslında Allah'ın takdiri kötü değildir ama bizim Allah'ın takdiri karşısında vereceğimiz olumsuz tepkiler bu takdiri bizim hakkımızda kötü bir sonuca çevirebilir. Mesela Rabbimiz bazen bizleri imtihan için bizlere hastalık, zarar gibi hususlar verebilmektedir. Bir çiftçi düşünün, bütün bir yıl çalışıp çabalamış, borç harç yapmış, ürün toplayıp borcunu ödeyecek. Tam ürün toplamasına yakın tarlasındaki ürünleri don vurmuş yahut sel olmuş, hiçbir mahsul alamamış. Sıcak ve soğuk, yağmur ve güneş aslında kötü bir takdir değildir. Ama bu çiftçinin özel durumu açısından yağmurun yağması yahut soğuğun olması kötü bir sonuca yol açmıştır. Hele de bu çiftçi başına gelen bu durumdan yakınıp Allah'ı sorumlu tutar ve kadere isyan ederse, o zaman yalnızca tarlasındaki mahsulü kaybetmekle kalmaz, ahiretini de sıkıntıya sokmuş olur. Öyleyse her daim hakkımızdaki takdirin iyi tecelli etmesi için dua etmek gerekir. D. Düşmanı sevindirecek durumlara düşmekten Allah'a sığınmak. Bireysel veya toplumsal düşmanlarımız başımıza sürekli musibet, felaket gelmesini temenni eder. Bizi sıkıntıya düşüren her durum onları sevindirir. İşte Allah Resulü başımıza düşmanı sevindirecek bir durumun gelmesinden Allah'a sığınmamızı bizlere öğretmektedir. Şu kısacık duanın bu dünyadaki imtihanımız için ne kadar önemli olduğunu görüyor musunuz? Allah Resulü bizim sadece ahiretteki durumumuzla ilgilenmiyor. Aynı zamanda dünyadaki durumumuzla da ilgileniyor. Onun bu durumu tam da ayette söze edilen şu hususa ne kadar uyuyor. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Madem ki Allah Resulü öyle dua etmemizi istedi, biz de o dua ile tamamlayalım. Allah'ım, gücümüzü zorlayacak imtihandan, mutsuzluğun başa gelmesinden, hakkımızdaki takdirin kötü tecelli etmesinden ve düşmanı sevindirecek durumlardan sana sığınırız.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Palazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Bir keresinde peygamber müezzini Hazreti Bilal yine bütün ruhuyla ve içten okuyuşuyla ezanı tamamlamıştı. Ashabıyla birlikte büyük huşu içinde ve gözlerini kırpmadan bu yüce çağrıyı dinleyen Allah Resulü ezan bitince ashabına yönelerek, "Kim gönülden inanarak bunun söylediklerini söyleyip ezanı tekrar ederse cennete girer," buyurmuş ve insanları ilahi bir çağrı olan ezana yürekten kulak verildiği ve tekrar edildiği takdirde cennete girmekle müjdelemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi.

0: kelamdır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim.

Hüsnü Hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici. Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın, damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi, insanı tazeliyor, yeniliyor. Yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edici bir sonsuzluğa erişecek.

0: Kur'an'ın temel konuları.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün ikinci cüzden üç mesajı sizlerle buluşturacağız. İslam toplumu bilinç eğitimiyle inşa edilir. Allah'a kulluk bilinciyle yönelenler, helal kazançla dengeli aileler kuranlar, günah ve suç işlemekten kaçınanlar bu konuda ilk adımı atmış olurlar. İkinci cüzde Bakara suresinin orta kısmı bulunmaktadır. Önceki cüzde İsrailoğullarının hatalarından ve günahlarından bahsediliyordu. Bunlar kitabı ve peygamberin yolunu terk etmekten kaynaklanıyordu. Bu cüzde de Muhammed aleyhissalatü vesselam ümmetine aynı hatalara düşmemeleri için temel ahkam konuları hatırlatılmaktadır. Bu kısımdaki üç mesaja göz attığımızda ilk olarak ibadet bilinci başlığını görüyoruz. Vahyin rehberliğinde sadece Allah'a kulluk edilmeli. Burada namaz, oruç, hac ve infak konuları anlatılıyor. Hazreti Adem aleyhissalatü vesselamdan itibaren emredilen temel ibadetlerle insanlık tarih boyu eğitilmiştir. Son din İslam'la bu eğitim mükemmele ulaşmıştır. İkinci olarak helal kazanç ve ideal aile bilinci başlığını görüyoruz. Vahyin rehberliğinde helal kazanmak ve iyi bir aile kurmak gerekir. Ticaret, helal gıda, helal kazanç, faizden kaçınmak, evlilik ve boşanma adabı, süt akrabalığı, yemin ve vasiyet gibi konular açıklanır. İnsanın sosyal hayatı vahye göre yeniden düzenlenir. Ve son olarak üçüncü başlıkta günah işlememe bilinci hususuyla karşılaşıyoruz. Vahyin rehberliğinde salih bir insan olmak gerekir. İnsan öldürmenin günahı ve cezası gibi bazı konular aktarılıyor ve her konuda Müslümanca tavır göstermemiz isteniyor. Zira günah ve suç oranının yükseldiği toplumlarda can ve mal güvenliği ve bereket ortadan kalkıyor. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. İkinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan bir kısım sefihler, onları şimdiye kadar yöneldikleri kıbleden vazgeçiren sebep nedir diyeceklerdir. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini dosdoğru yola iletir. İşte böylece siz insanlara şahit olasınız, peygamber de size şahit olsun diye sizi aşırılıklardan uzak bir ümmet yaptık. Biz bu yöneldiğin kıbleyi özellikle Resul'e uyanlarla sırt çevirenleri açıkça ayırt edelim diye belirledik. Bu Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelecektir. Allah imanınızı asla zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Biz senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini elbette görüyoruz. İşte şimdi kesin olarak seni memnun olacağın kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o yöne çevirin. Kuşku yok ki kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelmiş bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ehli kitaba her türlü mucizeyi getirsen, onlar yine de senin kıblene asla dönmezler. Sen de onların kıblesine uymayacaksın. Onlar birbirinin kıblesine de uymazlar. Eğer sana gelen kesin bilgiden sonra onların arzusuna uyarsan, işte o vakit sen kesinlikle hakkı çiğneyenlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yine de içlerinden bir grup bile bile gerçeği saklıyorlar. Gerçek Rabbinden gelendir. O halde sakın şüpheye düşenlerden olma. Herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Her nereden yola çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede bulunursanız, yüzünüzü yine o tarafa döndürün ki, haksızlığa saplanmış olanları dışında, İnsanların aleyhinize kullanacakları bir delil bulunmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun. Ve bir de size nimetimi tamamlayayım, siz de hidayete eresiniz. Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor, yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Dolayısıyla hac ve umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükafatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir. İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet okuyanlar lanet eder.
Ancak tevbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tevbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tevbeleri çokça kabul eden ve rahmeti bol olanım. Gerçekleri inkar eden ve inkarcılığa saplanmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar, azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak. Mabudunuz tek ilah olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde, aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk ilahlar sayarlar da, bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi, şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman izlenenler, kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ne olurdu bize ikinci bir fırsat verilseydi de, şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi buyurur. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? İnkarcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin, eğer ona kulluk ediyorsanız. Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayan ve esirgiyendir. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılıkçılık içine düşmüş bulunmalarıdır. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler.
İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa, artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir. Bu Rabbinizden bir hafifletme, bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa ona elem verici bir azap vardır. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız. Birinize ölüm yaklaştığında, eğer geriye mal bırakıyorsa anasına, babasına ve akrabasına uygun bir vasiyette bulunması, sakınanlara bir borç olmak üzere yazıldı. Onu işittikten sonra kim değiştirirse, günahı yalnızca onu değiştirene ait olur. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Her kim bir vasiyette bulunacak kimsenin hakkı çiğnemesinden veya günaha girmesinden korkar da ilgililerin aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Allah elbette bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki, şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helal kılındı. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tevbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecrin beyaz ipi, siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Fakat erdemlilik kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin. Allah'a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz. Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırılığa sapanları sevmez. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram civarında onlar sizinle savaşmadıkça, siz de orada onlarla savaşmayın. Şayet sizinle savaşmaya kalkışırlarsa, o zaman onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar vazgeçerlerse,
artık Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Fakat vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur. Haram ayın karşılığı haram aydır. Saldırmazlık kurallarına riayet karşılıklıdır. Şu halde kim size saldırırsa, onun saldırısının dengiyle siz de ona saldırın. Allah'ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki Allah kendisine saygılı olanların yanındadır. Allah yolunda harcama yapın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin. Engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban mahalline ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat içinizden biri hasta ise veya başından bir rahatsızlığı varsa tıraşını olup oruç veya sadaka yahut kurban olarak bir fidye ödesin. Güvenlikte olduğunuzda hacdan önce umre yapan kişi gücünün el verdiği türden bir kurban kessin. Bulamayansa hac sırasında 3 gün, döndükten sonra da 7 gün yani tam 10 gün oruç tutmalıdır. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın buyruğuna saygılı olun ve bilin ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edinin, kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde Meş'ari Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada ver diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver, bizi cehennem azabından koru derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Belirlenmiş günlerde Allah'ı zikredin. Allah'a saygılı olan için 2 günde dönmekte acele edene günah yoktur. Daha uzun kalana da günah yoktur. Allah'a saygılı olun. Bilin ki sizler O'nun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O hasımların en yamanı olduğu halde kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığındaysa ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir. İsrailoğullarına sor, onlara nice apaçık ayet verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse bilsin ki Allah
cezalandırmada çok şiddetlidir. İnananlarla alay ederek inkâra sapanlar, dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar, kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri gönderdi. Onlar aracılığıyla anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için gerçeği içeren kitabı indirdi. Ancak kendilerine apaçık gerçekler geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden o kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler de onun kendilerine verildiği kimselerden başkası değildi. Sonra Allah onların üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeği kendi izniyle müminlerin bulmasını sağladı. Allah dilediğini doğru yola iletir. Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki peygamber ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek demeye başladılar. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, harcayacağınız mal ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız muhakkak ki Allah onu bilir. Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan insanları engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmekse Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar, şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok yarlıgayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Sana kadınların adet dönemi hakkında soru soruyorlar. De ki, o sıkıntılı bir haldir. Bu sebeple adet günlerinde kadınlardan ayrı durun. Temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. İyice temizlendiklerinde onlara Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşın. Allah çok tevbe edenleri sever,
ve içi dışı temiz olanları sever. Kadınlar sizin ekeneğinizdir. Ekeneğinize nasıl isterseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için de önceden hazırlık yapın. Allah'tan sakının ve bilin ki ona kavuşacaksınız. Müminleri müjdele. Yeminlerinizden dolayı Allah'ı iyilik etmeye, kötülükten sakınmaya ve insanların arasını düzeltmeye engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir. Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz. Fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir. Kadınlarından uzaklaşmaya yemin edenler için 4 ay beklemek vardır. Eğer geri dönerlerse Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Boşamaya karar vermiş olurlarsa şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Boşanan kadınlar kendi başlarına evlenmeksizin 3 adet süresince beklerler. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Eğer taraflar arayı düzeltmeyi istiyorlarsa, kocaları onları kendilerine geri çevirme hususunda başkalarından daha ziyade hak sahibidirler. Kadınların makul ve meşru ölçülerde ödevlerine denk hakları vardır. Erkeklerinse onların üzerinde bir dereceleri mevcuttur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Boşama 2 keredir. Her ikisinden sonra ya iyilikle evlilik içinde tutmak veya güzellikle serbest bırakmak gerekir. Eşlerin Allah'ın koyduğu kurallara uymamalarından korkmadığınız sürece, onlara verdiğiniz mehirden hiçbir miktarı geri almanız sizin için helal olmaz. Eğer Allah'ın kurallarına uymamalarından korkarsanız, kadının evlilikten kurtulmak için bir meblağ vermesinde taraflara bir vebal yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır. Öyleyse onları çiğnemeyin. Her kim Allah'ın koyduğu kuralları çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. İkinciden sonra koca eşini bir daha boşarsa, bundan sonra kadın boşayandan başka bir koca ile evlenmedikçe ona helal olmaz. İkinci koca da onu boşarsa, birinci kocasıyla bu kadının Allah'ın kurallarına riayet edecekleri kanaatine varırlarsa, tekrar evlilik hayatına dönmelerinde bir sakınca yoktur. Bunlar Allah'ın kurallarıdır. Bilmek isteyenler için onları açıklamaktadır. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini doldurduklarında, ya onlarla yeniden evlenip iyilikle tutun ya da iyilikle serbest bırakın. Onları zarar vererek haklarını çiğnemek için nikah altında tutmayın. Bunu yapan bilsin ki kendine kötülük etmiştir. Allah'ın ayetlerini sakın alaya almayın. Allah'ın size bahşettiği nimetleri, kitaptan ve hikmetten size öğüt vermek üzere gönderdiklerini dilinizden düşürmeyin. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilmektedir. Kadınları boşadığınızda onlar da bekleme

sürelerini tamamladıklarında, aralarında makul ve meşru ölçülerde rızalaştıkları takdirde, boşayan kocalarıyla yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bu söylenenler, içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen öğüttür. Bunlar sizin için en iyi iç ve dış temizliği sağlayan öğütlerdir. Tam manasıyla bilen Allah'tır. Sizse bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlamak isteyen için analar çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Onların normal ölçülerde yiyecek ve giyeceklerini sağlamak da çocuk kendisinden olanın babanın borcudur. Hiç kimse gücünü aşan bir şeyle yükümlü kılınamaz. Ne ana çocuğu yüzünden zarara uğratılsın, ne de babası çocuğundan dolayı zarar görsün. Kendisine miras kalan kimseye de benzer yükümlülük vardır. Ana baba karşılıklı danışarak ve anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse, bundan dolayı onlar için bir sakınca yoktur. Çocuklarınızı süt annelere emzirtmek isterseniz, münasip olan ücreti verdiğiniz takdirde sizin için bir günah yoktur. Allah'ın koyduğu kurallara aykırı davranmaktan sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızın tamamını görmektedir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına evlenmeksizin 4 ay 10 gün beklerler. Bekleme sürelerinin sonuna geldiklerinde kendileri hakkında normal ölçülerde yapıp ettiklerinden size bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Bu kadınlarla evlenme isteğinizi üstü kapalı bildirmenizde veya içinizde saklamanızda bir sakınca yoktur. Allah bu kadarını onlara söyleyeceğinizi bilmektedir. Fakat meşru söz söylemeniz dışında onlarla gizli sözleşme yapmayın. Bekleme emri süresine ulaşmadıkça evlenme akdi yapmaya kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizde olanları bilmektedir. Ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Kadınları boşarsanız, onlarla birleşmemiş ve mehir de belirlememiş olursanız, mali bir sorumluluğunuz yoktur. Zengin gücü yettiği kadar, eli darda olan da gücü yettiği kadar olmak üzere, onlara makul, gönül alıcı bir şeyler verin. İyiler için bu bir borçtur. Bir mehir belirlediğiniz halde, onlarla birleşmeden kendilerini boşarsanız, belirlediğiniz mehrin yarısını ödemek size borçtur. Ancak kadınların bağışlaması veya nikah bağı elinde olanın hoşgörülü davranması müstesnadır. Hoşgörülü davranmanız takvaya daha uygundur. Aranızda lütufkar davranmayı unutmayın. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın. Huşu içinde Allah'ın huzurunda durun. Bir şeyden korkarsanız yaya veya binek üzerinde kılabilirsiniz. Korkunuz geçince Allah'ı daha önce bilmediğinizi size öğrettiği gibi anın. İçinizden vefat edip de geride eşler bırakanlar, 1 yıla kadar evlerinden çıkarılmaksızın eşlerinin geçimliğini vasiyet etsinler. Onlar çıkar giderlerse, kendilerinden yaptıkları uygun şeylerde sizin için bir vebal yoktur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınlara faydalanacakları uygun bir şeyler verilmesi, Allah'ın rızasını gözetenlerin borcudur. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Sayıca binleri buldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Bunun üzerine Allah onlara ölün dedi. Sonra kendilerine hayat verdi. Şüphesiz Allah'ın insanlar üzerinde büyük lütufları vardır. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Kim Allah'a güzel, karşılık beklemeden bir borç verirse, Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da, genişleten de Allah'tır ve O'na döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım dediklerinde o, üzerinize savaş farz kılındığında

savaşmayacağınızdan korkarım cevabını verdi. Yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayıp da ne yapacağız dediler. Üzerlerine savaş farz kılınınca da içlerinden azı müstesna yüz çeviriverdiler. Allah zalimleri iyi bilmektedir. Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona servet bakımından bir zenginlik de verilmemişken onun üzerimize hükümdarlığı nasıl olur dediler. Peygamber, Allah onu sizin için seçti, kendisini ilimde ve bedende daha güçlü kıldı dedi. Allah mülkünü dilediğine verir ve Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilir. Peygamberleri onlara onun hükümdarlığının alameti, İçinde Rabbinizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir, dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki, bunda sizin için büyük bir işaret vardır. Talut askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca, Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç alan müstesna, ondan tatmayan da bendendir, dedi. İçlerinden pek azı dışındakiler ondan içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar nehri geçince, bugün Calut'a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok, dediler. Allah'a kavuşacaklarını umanlarsa, nice az birlik vardır ki, Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir, dediler. Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca da, Rabbimiz, bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et diye niyazda bulundular. Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davud da Calut'u öldürdü ve Allah ona hükümranlık ve hikmet verdi. Ona dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, yeryüzünde düzen bozulurdu. Fakat Allah'ın alemler için büyük lütufları vardır. İşte bunlar sana gerçek olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Ve sen şüphesiz Allah'ın elçilerinden birisin. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 19 Haziran 2026 Cuma. Hicri takvime göre 4 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 6 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Kulluk bilinci. Takva. Takva, Allah'ı sevmek, ona saygı duymak, onun rızasına nail olmayı ümit ve azabına uğramaktan endişe etmektir. Takvanın ilk derecesi, İslam'ın özü olan kelime-i tevhiddir. Yani, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demektir. Takva sahibi mümin, bu sözü kalbiyle tasdik, diliyle ikrar eder. Allah ve Resulünü herkesten ve her şeyden daha çok sever. Takvanın ikinci derecesi, Allah ve Resulüne itaattir. Takvayı kuşanan mümin, İslam'ın bütün gereklerini yerine getirme azmindedir. Namazını dosdoğru kılar, malından Allah yolunda harcar. Adaleti ayakta tutar, sözünde durur. Kul ve kamu hakkını gözetir. Anne babasına, akraba ve komşusuna, tanıdığına tanımadığına iyi davranır. Kazancının helal ve temiz olmasına dikkat eder. Allah'ı razı edecek işler yapmaya özen gösterir. Takvanın zirvesi ise kalbimizden masivayı, yani Allah'tan gayrısını söküp atmaktır. Takva ehli mümin, kalbini kötü duygulardan, fena huylardan ve haktan alıkoyan her şeyden arındırır.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan

0: O nurlu kandilden yayılan bir iz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

Günün Duası. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Hastalandığım bir anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti. Ben o anda, "Allah'ım, eğer ecelim geldiyse beni rahatlat. Eğer gelmediyse beni kaldır ve eğer bu bir imtihansa bana sabır ver," diyordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl dedin?" dedi. Ben de dediklerimi tekrar ettim. Ayağıyla bana dokundu ve "Allah'ım, ona afiyet ve şifa ver," diye dua etti. Ben de bir daha o ağrıdan şikayet

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

Gaflet hastalığı insanı hak ve hakikatin düşmanı yapar. Sana hayat olan, dost olan kişi gözüne hor, hakir görünür. Sana yabancı olan kişi de senin nazarında pek büyük, pek muhterem sayılır. Tüm bunlar gönlündeki gaflet hastalığının belirtileridir. İnsanda bu hastalık bulundukça şeker bile ona zehir gelir. Ey gönül, sen sendeki hastalığı gidermeye bak. Gaflet hastalığını bir kenara bırak ve kendi özünü tanımanın yoluna düş. Zira gaflet kalbini karartır ve en tatlı şeyleri bile acılaştırır. Hak ve hakikatin ışığını görmek için gözlerini aç. Çünkü ancak gerçek sevgi ve dostluk bu ışığın altında parlar. Bir akıllı kişiyle bir akılla dost ol. Gafletin kör edici etkisinden kurtulmak için kalbini temizle. Her şeyin özünün bir ve aynı olduğunu bil. Zira hakikatin özünü anlayan bir kalp her şeyi yerli yerince görür ve her şeyde hakkı bulur.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Kuddüs. Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten uzak, pek temiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Şu yaşına kadar tanıdığın bütün insanlar içinde gözüne en güçlü görünen kimdi? Bir düşün. En azametli, en yenilmez gördüğün kimdi? Gözünde büyüttüğün, sevgiden noksanlığı yakıştıramadığın kim varsa aklına getir ve hepsinin bir eksiği olduğunu hatırla. Hepimiz insanız. İlla ki aciz olduğumuz bir nokta, eksik kalan bir özelliğimiz vardır, değil mi? Yaratılmış her varlığın acziyeti olduğu bir gerçek. Bir an gelir gaflete düşeriz, bir kör noktamız olur, bir şeyleri gözden kaçırırız. Ama Allah, Allah'ın Kuddüs oluşu burada gösterir kendini. Rabbimiz hem bizim içine düştüğümüz dert, korku, hüzün, ıstırap gibi nefsani hallerden hem de zaman ve mekandan uzaktır. Hepsinin üstünde ve hepsinden bağımsızdır. Eşyaları bizim gördüğümüz gibi iki veya üç boyutta görmez. Hepsinin içini, dışını, her ayrıntısını bilir. Bu yüzden de hiçbir şeyi gözden kaçırmaz, bizim gibi gaflete düşmez. Kör noktası yoktur Rabbimizin. İnsanın kalbi en güzele akar. Varlığın en temizini, güzelini, tam ve eksiksiz olanını sever. Boyu posu tas tamam, sözü sohbeti dinlenen, işini bilen ve tam yapanı nasıl da severiz. Bu bizim kusursuzluğa olan zaafımızdandır. Ki böyleyken bile en kusursuz gördüğümüz insanın eksik ve zayıf olduğunun farkındayızdır. Bilmediğimiz kim bilir ne kusurları vardır. Kendi aramızda belirlediğimiz bu kusursuzluk ölçüsüyle bir de övünürüz. Bizim için iftihar sebebi olur. Falanca aileye mensup, falanca okulda hoca, şu kadar malı mülkü var demekten kaçınmayız. Ama düşünsene sevgili dinleyici, İçimizdeki en itibarlı, en kıymetli insanlar bile hiç eksiği olmayan insanlar değillerdir. Olsa olsa bize göre az eksiği olanlardır. Çünkü kusursuzluk Allah'a aittir. Bir adam düşünelim. Öyle derin bir ilim sahibi olsun ki bildiklerini halka anlatmakla bitiremesin. Avamın anlamakta zorlandığı ilmi hücrelerine kadar işlemiş olsun, kitaplara sığmasın. Bu ilim Allah'ın bütün dünyayı, güneşi, ayı, sistemleri, insanı, hücreleri idare eden ilminin yanında nedir? Eksiktir. İşte Rabbin kemalatı böyle bir şeydir. İnsan ancak Rabbinin müsaade ettiği sınıra kadar bilebilir. Bir sınır vardır ki onun ötesine geçemez. Onun ötesinde hiçtir. Peki mükemmel olan, bütün eksikliklerden uzak olan Rabbimiz bizden ne bekler? Mükemmel olmamızı mı? Hayır elbette. Allah kullar gibi değildir. Gerçeklerin farkındadır. Yarattığı kulun kapasitesini de bilir, acziyetini de. Bu yüzden ondan mükemmel olmasını beklemez. Allah mükemmeldir ama mükemmeliyetçi değildir. Kulun kendi kemalatına yaklaşmasını ister yalnızca. Hükmünün hikmeti bu kadar incedir. O halde bize düşen ne bu esmadan, bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Her şeyden önce Rabbimizin benim gibi herhangi bir yaratılmışa benzemediğinden emin olmam gerek. Biliyoruz ve eminiz ki Rabbimiz kendine özel bir kemalata sahiptir. Ben de onu kendine yakışır bir övgüyle överim. Bana düşen itikadımı, ibadetimi ve kalbimi Rabbimin o kamil haline yakışacak şekilde temizlemektir. Ancak o zaman ona layık bir kul olabilirim. Peki itikadımı nasıl temizlerim? İnsanın şüphe ve tereddütten uzak durması, inanışının yakinliğe dayanmasıyla olur. yakinlik, emin olmak demektir. Bir varoluş biçimidir. Benim itikadi bir meselede tereddüdüm olduğunda hemen onun üzerine gitmem gerekir. O konuyla ilgili kat'i bir kanaate varıncaya dek soruşturmam, araştırmam ve şüphelerimi gidermem gerekir. Herhangi bir dini konuda tereddütlerim olursa ve gidermezsem itikadım sarsılır. Bu da benim ayağımı kaydırır. Rabbim bizi kendini şüphesiz tertemiz bir sevgiyle sevenlerden eylesin. İbadetimi nasıl temizlerim? İbadeti güzelleştiren, parlatan ihlastır. Samimi bir niyetle yalnızca Allah rızası için yapılan ibadet en kıymetli olandır. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam, kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur, buyurmuştur. Demek ki ben ibadet ederken hep kalbimi kollamalıyım. Yalnız Allah için mi yapıyorum, yoksa başka maksatlarım da mı var? Varsa hepsini temizlemem gerekir ki Rabbim benden razı olsun. Kalbimi nasıl temizlerim? İnsanın kalbi bedenindeki en kıymetli yerdir. Efendimizin kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tövbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlatılır. Günaha devam ederse siyah nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar. Buyurduğu kalp, Allah'ın kuluna nazar ettiği yerdir. Benim bu sebepten kalbimi temiz tutmam gerek ki Rabbimin nazar edişini hissedebileyim. Beni ve bütün eksiklerimi, kusurlarımı bilen Rabbim, senin muhteşem ve kusursuz oluşuna hayranım. Bana ikram ettiğin ömrü en hayırlı halime ulaşmak için harcamayı diliyorum senden. Bu yolda ayaklarımı sabit kıl ve kulluğumu kabul et ya Kuddüs. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle.

ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 19 Haziran 2026 Cuma. Hicri takvime göre 4 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 6 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Kulluk bilinci. Takva. Takva, Allah'ı sevmek, ona saygı duymak, onun rızasına nail olmayı ümit ve azabına uğramaktan endişe etmektir. Takvanın ilk derecesi, İslam'ın özü olan kelime-i tevhiddir. Yani, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demektir. Takva sahibi mümin, bu sözü kalbiyle tasdik, diliyle ikrar eder. Allah ve Resulünü herkesten ve her şeyden daha çok sever. Takvanın ikinci derecesi, Allah ve Resulüne itaattir. Takvayı kuşanan mümin, İslam'ın bütün gereklerini yerine getirme azmindedir. Namazını dosdoğru kılar, malından Allah yolunda harcar. Adaleti ayakta tutar, sözünde durur. Kul ve kamu hakkını gözetir. Anne babasına, akraba ve komşusuna, tanıdığına tanımadığına iyi davranır. Kazancının helal ve temiz olmasına dikkat eder. Allah'ı razı edecek işler yapmaya özen gösterir. Takvanın zirvesi ise kalbimizden masivayı, yani Allah'tan gayrısını söküp atmaktır. Takva ehli mümin, kalbini kötü duygulardan, fena huylardan ve haktan alıkoyan her şeyden arındırır.

0: Bir hadis. Allah insanların suretlerine ve mallarına değil, kalplerine ve amellerine bakar. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.
0: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklam.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huve lillezine amenu huden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara
21: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.
22: Hayırlı sabahlar. Bugün 19 Haziran Cuma, haftanın son iş gününe başlıyoruz. Bizleri yeni güne kavuşturan Rabbimize hamd ediyoruz. Başkent Ankara güne yağmurla başladı. Trafik yoğunluk olsa da ulaşım akıcı şekilde devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde de sabah saatlerinde yağış vardı. Hangi iller bu yağıştan etkileniyor? Onlar için bazı uyarılar da yapıldı. Bunları da birazdan aktaracağız sizlere. Yağmurun bereket ve rahmet olduğuna inanırız. Dolayısıyla hayırlara vesile olacağını da gönülden inanıyoruz. Yola çıkan dinleyicilerimize dikkatli sürüşler. Evlerinden bizleri dinleyenlere huzurlu ve bereketli bir gün temenni ediyoruz. Diyanet Radyo'da hayırlı sabahlar başlıyor. Gündemin öne çıkan başlıkları, son gelişmeler ve sizlerden gelen mesajlarla, tabii ki birbirinden güzel eserlerle önümüzdeki dakikalarda birlikte olacağız. Hayırlı sabahlara hoş geldiniz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Gündem. Güne yağmurla başladık dedik başkent Ankara'da, ama sadece Ankara yağmurlu değil, İstanbul'da yağmurla başlıyor güne ve yurdun bazı bölgelerinde, bazı şehirlerimizde de yine yağış var. Son tahminlere göre hava sıcaklıkları Türkiye genelinde 2 ila 4 derece düşecek. Bunu da zaten sabah uyandığınızda hissetmişsinizdir. Uzun zamandır Haziran ayının o sıcak havasıyla zamanımız geçiyordu. Ama bugün itibariyle Türkiye'nin dört bir tarafından yağışlı hava haberleri geliyor. Yağmurlar yeryüzüne iniyor ve sıcaklık da buna bağlı olarak düşüyor. Dün Ankara'da özellikle yoğun bir yağış vardı. Ve bu yağış bugün de devam ediyor sabahın erken saatlerine kadar. Ve hali hazırda da dışarıda yağmur var. İstanbul'da yine güne yağışla uyandı. Meteoroloji 15 ili sel tehlikesine karşı uyardı sevgili dinleyiciler. Onun için dikkat edelim. Türkiye'nin iç ve güney kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor bugün. 15 il dedik. Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Konya, Muğla, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman ve Osmaniye'de sarı kodla sel uyarısı yapıldı. O yüzden dışarı çıkarken aman dikkat edelim diyoruz. Özellikle bu adını okuduğum illerimizde bizleri dinleyen dinleyicilerimiz aman dikkat. Biz ama tabii yağmura rahmet olarak bakıyoruz, bereket olarak bakıyoruz. Bir sele dönüşmediği sürece, bir afete dönüşmediği sürece rahmet berekettir diyoruz yağmur için ve toprağa yeniden can verir. Güne bizi çok daha güzel bir şekilde hazırlar. O toprak kokusuyla güne başlamak var ya, o herhalde bütün o güzel mutluluklardan çok daha güzel bir duygu olsa gerek. Tabii dediğimiz gibi bir sele, bir afete neden olmadığı sürece toprağa düşen her damlanın bize rahmeti ve bereketi hatırlattığını ifade ettiğimiz bu sabah. Gündemden başlıklara şöyle bir göz atmaya başlayalım. ABD, İran arasında yapılan anlaşma bölgede tabii çok daha farklı bir süreci beraberinde getiriyor. Silahların susması çok önemli. Hürmüz Boğazı'nda canlılık başladı, yaptırımlar kalkmaya başlıyor. Tabii bu işin bir tarafı. Diğer tarafı ise İran'a yönelik baskıların yeterli olmadığı şeklinde Amerika Birleşik Devletleri'nde eleştiriler yükselmiş. Hatta şu soruluyor: biz bu savaşı neden yaptık? ABD kamuoyunun gündeminde bu soru var. İran'la imzalanan mutabakat zaptında Tahran'ın elde ettiği kazanımlar savaş öncesindeki durumun bile ötesine geçince Trump hedef tahtasına konuldu. Gerçekten bu böyle mi? Haberin devamına bakalım. Trump İran'a saldırdığında hedefleri arasında hem rejimi yıkmak hem de nükleer programı ortadan kaldırmak ve füze altyapısını yok etmek vardı. ABD-İran arasındaki 5,5 haftalık sıcak çatışma ve ablukanın ardından ilan edilen barışla Trump'ın hedeflerinin hiçbiri gerçekleşmedi. Bu durum Trump için tam bir fiyaskoya işaret ediyor. Anlaşmanın imzası için Cenevre'de tören yapılması planlanıyordu, ancak ABD ve İran bu töreni bile beklemeden önceki akşam anlaşmayı imzaladı. Trump imzayı G7 Liderler Zirvesi için bulunduğu Fransa'da attı. İran adına imzalayan Cumhurbaşkanı Pezeşkian oldu. Arabulucu Pakistan'ın Cumhurbaşkanı Şerif, Türkiye'nin rolüne dair de Türkiye'ye teşekkür etti. Bu mutabakat zaptı Versay Anlaşması'nda olduğu gibi Versay Sarayı'nda imzalandı sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla bu anlamda da manidar gözüküyor Versay Anlaşması. Hatırlayacaksınız tarihten. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren ve Almanya'ya çok ağır yaptırımlar getiren bir anlaşmaydı. Peki Versay Anlaşması ile birlikte barış sağlandı mı tam anlamıyla? Geçici süreyle. İkinci Dünya Savaşı'na da zemin hazırlayan bir sürecin aslında başlangıcı oldu. İnşallah bu mutabakat zepti, bu anlaşma aynı şekilde bölgede farklı askeri gerilimlere sebep olmaz.

Türkiye başından beri zaten barışı savunan, bölgesinde gerilimin olmamasını isteyen bir ülke konumunda. Tabii bu haberde sizlerle paylaştığımız kısımlar tamamen mekanik, askeri durumla alakalı, işte nükleer silahların engellenmesi, çatışma ablukanın ardından ilan edilen bu barışla işte bazı hedeflerin tutturulması vesaire, hep bunlardan bahsediliyor dikkat ederseniz. Peki o bölgede hayatını kaybeden 2000'den fazla insan, onlar ne olacak? Her insan için kendi kıyametidir değil mi ölümü? Ve orada 2000'den fazla insanın hayatını kaybettiği bir süreçten bahsediyoruz. Böyle bir tablodan bahsediyoruz. Ancak ölümler hiç kimsenin umurunda değil, gördüğünüz gibi. Herkes oradaki çıkara bakıyor, oradaki menfaate bakıyor. Ne kazandık, ne kaybettik. Herkes bunun hesabı peşinde. Ölen insanlar için söz söyleyen yok elbette. İşte savaşın en karanlık yüzü belki de bu, öyle değil mi? Diyanet Radyo'dasınız. Saatlerimiz 7.43'ü gösteriyor. Tabii bu birlikteliğimize güzel eserler de eşlik etsin istiyoruz hep. Onlardan şimdi birini dinleyelim, ardından tekrar birlikte olacağız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Dün Ankara gündeminde Milli Güvenlik Kurulu toplantısı da vardı. Güvenlik ağırlıklı bir gündemdi dün ve özellikle ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrası yaşanan gelişmeler. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin geleceğiyle alakalı konular da yine masaya yatırıldı. Çünkü orada da farklı gelişmeler yaşanıyor. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün 5 defete toplandı. MGK'da terör örgütleriyle mücadele eden Kıbrıs'ın güvenliğine birçok konu ele alındı. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oldu bittiye müsaade yok başlığını görüyoruz gazetelerde, haber kaynaklarında. MGK bildirisinde Türk milletini ve komşu ülkeleri terörün yükünden kurtarma yönündeki güçlü iradenin teyit edildiği, KKTC'nin haklarına halel getirecek, Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği kaydedildi. ABD ve İran anlaşmasıyla sağlanan sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi. MGK bildirisinde tüm çevremizde yaşanan olaylara dair bir perspektif ve geleceğe dair bir açıklama söz konusu MGK'da. Yine önceki geceden kalan ve dünün gündeminde yer alan bir başka gelişme, İBB müdürünü kaçırdılar. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı ve İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın tutuksuz sanıklarından Erhan Karaal evinin önünden kaçırıldı. Şu saat itibariyle de kendisinden bir haber yoktu. İki kişi gözaltına alındı olayla ilgili ve kaçırılma anının görüntüleri de yine güvenlik kameralarına yansımış sevgili dinleyiciler. Başına çuval geçirilerek kaçırılıyor ve hali hazırda kaçıranlarla ilgili ve kendisiyle ilgili bir bilgi yer almıyor. Yargılandığı davada da bir ay sonra ifade verecek olması bu olay üzerindeki şüpheleri arttırıyor tabii ki. Ve bugün önemli bir gün İstanbul için. Özellikle ulaşım konusunda biliyorsunuz İstanbul'un ulaşımı son derece önemli. Hatta öyle ki artık insanlar işlerine yetişebilmek için, o trafik yoğunluğundan kurtulabilmek için farklı farklı yöntemler artık uygulamaya başlamışlar. Haberlerde görmüşsünüzdür herhalde. Çok erken saatlerde yola çıkıp gidecekleri yerlerin hemen yakınlarında araçlarını park ederek ve sonrasında uyuyarak günü geçiren, iş saatini bekleyen insanların görüntüleri vardı. Hakikaten çok ilginç. Yani sabah saat 5'te yola çıkıyor ama saat 8'de mesaisi başlayacak diyelim ki. Sırf trafiğe yakalanmamak için, sırf oradaki yoğunluk nedeniyle işe geç kalmamak için insanlar artık araçlarında uyumak zorunda kalmışlar. Bu durum bize şunu gösteriyor İstanbul'da yaşayanlar için tabii ki. Mesafeler kısa bile olsa yol uzun artık İstanbul'da. Dolayısıyla trafiğe yakalanmamak için insanlar böyle bir çözüm bulmuşlar. Şimdi ulaşımı rahatlatacak o adım neydi? Hemen hızlıca bakalım. Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun en önemli projelerinden biri İstanbul Havalimanı için tarihi gün bugün. Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Halkalı Arnavutköy hattıyla İstanbul Havalimanı metrosu Marmara'ya entegre olacak. Toplam 69 kilometrelik Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının 21.75 kilometrelik Halkalı Arnavutköy arasındaki son kesimi bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Hat Halkalı'dan havalimanına 30 dakikada ulaşım sağlayacakmış. İstanbullular için güzel bir gelişme, hayırlı olmasını diliyoruz biz de. Saatlerimiz 7.54'ü gösteriyor. Gündemden sizleri haberdar etmeye devam ederken tabii bir taraftan da sizlerin mesajları geliyor. Onlara da yer veririz birazdan ve aynı zamanda birbirinden güzel eserlerle sabahınıza eşlik ediyoruz. Bizden ayrılmayın.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Yeni saat dilimine başlıyoruz. Saatlerimiz 8'i gösteriyor ve günün bereketiyle birlikte sizleri güne hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Hayırlı sabahlar programımız devam ediyor. Bizleri nerede dinliyorsanız evde dinleyenlere kolaylıklar, gün aydınlığı diliyoruz. Yola çıkanlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bazı illerimizde yağmur yağış var söz konusu olan, dolayısıyla takip mesafemizi aman koruyalım diyoruz. Trafik kurallarına riayet edelim ve güne kötü bir başlangıç yapmayalım. Bunun için tedbiri elden bırakmayalım. Okul yolunda öğrencilerimiz var. Artık okullar bitiyor ama artık son haftaya girilirken çocuklarımızın yüzünde de bir mutluluk söz konusu. Tabii çok gergin ve stresli olan öğrencilerimiz de var. Nedenini birazdan sizlerle paylaşacağım ve onlara da zihin açıklığı diliyoruz. Üzerine güneşin doğduğu bu en hayırlı mübarek cuma günümüzde Allah hepimizi affetsin demiş, iki cihanda da afiyet versin demiş bir dinleyicimiz. Konya'dan Zübeyde Hanım olmalı. Bazen mesajların sonunda da isimler yer almadığı için anlamakta güçlük çekebiliyoruz. Evet, İstanbul'dan gelen bir mesaj. Karan ve Kerem her sabah bize, her akşam mesajlarıyla yanımızda olduklarını gösterirler. Teşekkür ediyoruz onlara da. Halaları ve halasının eşi için istiyor sıradaki eseri kardeşlerimiz. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar dileyen bir mesaj daha Mehtap Hanım'dan geliyor. Günümüz bol bereketli ve bol güneşli, sağlıklı geçsin. Güneş bazı yerlerde yok şu an Mehtap Hanım. Yağmur var ama olsun, o da güzel, o da rahmet, o da bereket. Allah'ım hiç kimseyi ümitsiz bırakmasın demiş ve güzel hayırlı haberleri ulaştır diye de dua ediyor. Amin diyoruz. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal bulundu Tuzla'da ve olayla ilgili 7 kişi gözaltı.

gözaltına alındı. Dün önceki gece saat 21 sıralarında İstanbul Maltepe ilçesindeki evinin önünde arabasına binmek üzereyken başka bir araçtan inen 3 kişi tarafından kaçırılmıştı. Kendisinin kafasına vuruldu ve çuval geçirilerek araca bindirildiği ifade edilmişti. Ve sonrasında geçen 2 günün ardından Tuzla'da bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu ifade ediliyor. Ve olayla da ilgili 7 kişi gözaltına alındı sevgili dinleyicilerimiz. Bu son dakika bilgisini de sizlerle paylaşmış olalım. Ve heyecanlı bekleyiş, üniversite öğrencileri olmak için, üniversiteye girmek için heyecanlı bir bekleyiş söz konusu. 2.425.000 adaydan bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınava girecekler. YKS hafta sonu gerçekleştirilecek. ÖSYM sınav takvimine göre milyonlarca gencin üniversite hayali için ter dökeceği YKS maratonundan bahsediyoruz. Sınavın birinci oturumu olan TYT yarın saat 10.15'te başlayacak. Bu oturuma 2.425.560 aday başvuru yapmış. Adayların temel yeterliliklerini ölçen bu sınavın ardından pazar günü diğer iki oturuma geçilecek. Alan yeterlilik testleri yani AYT pazar günü saat 10.15'te AYT'ye toplam 1.628.200 aday katılıyor. Sınavın üçüncü ve son oturumu olan yabancı dil testi YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak ÖSYM'nin internet adresi üzerinden ve sonrasında da adaylar için tercih süreci başlayacak. Tabii insanların hayatlarını şekillendirecek önemli sınavlardan bir tanesi üniversiteye giriş sınavı. Öncesinde mutlaka sınav yerinizi şöyle bir kontrol edin, mutlaka gidin üniversite sınavına girecek adaylar. Dinlenin, rahat bir nefes alın, artık ders çalışmayı bırakmak lazım. Belki ufak tefek böyle hap bilgilerle günü geçirebilirsiniz ama düzenli bir uyku da şart. Gece uygun bir saatte mutlaka yatın ve sabah dinç bir şekilde rahat bir kahvaltıyla güne hazırlanmak ve sınava girmek lazım. Ne çok fazla ne çok az ve çok fazla sıvı da tüketmeyin sınav öncesinde. Bunu da yine uzmanlar uyarıyor. Çok sıkışırsanız sınavda şöyle bir derin nefes alın. Ben bu sınavı başarabilirim duygusuyla bir kere daha soruların üzerine şöyle müdahalede bulunun. İnşallah herkes için sınav güzel geçsin. Tabii son olarak şunu da unutmamak lazım. Sınav hayatın tamamı değil. Sınav o kadar da hayatımızı şekillendirecek bir şey değil. Evet bir aşama ama nihayetinde yapıp ettiklerimiz, başarılar tamamen insanın kendisinde bitiyor. Siz kendinize inandığınız takdirde her şeyi başarabilirsiniz. Diyanet Radyo'da Hayırlı Sabahlar programımız devam ediyor. Gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şimdi güzel bir eser dinleyelim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Saatlerimiz 8.11'i gösteriyor. Gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Birbirinden güzel eserlerle sabahınıza eşlik etmeye gayret ediyoruz. Hayırlı Sabahlar programındasınız. Diyanet Radyo'dasınız. Bizleri güvenle dinleyebilirsiniz. Öğretmen katiline indirimsiz 37,5 yıl. İstanbul'da lisede öğretmenlik yapan Fatma Nur Çelik'i öldüren, iki kişiyi de yaralayan şahıs toplam 37,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kitlesel öldürme temalı oyunlar oynayan, okul ve şiddet eksenli filmler izleyen sanığın canavarca hisle öldürdüğü belirtildi. Pişmanlık göstermeyen sanığa indirim uygulanmadı deniyor. O 37,5 yıl tabii 18 yaşından küçük olduğu için ceza böyle. Eğer yetişkin olsaydı ve ağırlaştırılmış müebbet

almış olsaydı 36 yıl müebbet hapis alsaydı da 30 yıl hapis yatacaktı. Ama burada toplam 37,5 yıldan bahsediyoruz. Hem öldürme hem de bunu canavarca hisle yapma bu eylemi. Bunların her birinden de toplam 37,5 yıl hapis cezası almış. Emekliye faizsiz konut teklifi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilen bir kanun teklifine göre evi olmayan ve kirada oturan emeklilere TOKİ sosyal konutlarında öncelik verilecek. Sıfır faizli uzun vadeli finansman sağlanacak, ödeme şartları gelir ve sosyal duruma göre belirlenecek deniyor kanun teklifine göre. Tabii bu kanun teklifinin kanunlaşması gerekiyor öncelikle bu adımın hayata geçirilebilmesi için. Diyanet Radyo'dasınız. Birbirinden güzel eserlerle, sizlerin mesajlarıyla tabii ki birlikteliğimiz devam ediyor. Günaydın, ben Ankara Saime Kadın'dan Elif. Hayırlı cumalar, sınava girecek bütün çocuklara başarılar diliyorum demiş dinleyicimiz. Ve kendisinin torunu da yine sınava girecek adaylar arasındaymış. Zihin açıklığı diliyoruz kendilerine. Bu mübarek günde dualarımızın kabulünü, milletimizin birlik ve beraberliğini, gönüllerimizin sükunete ermesini niyaz ediyoruz. Hayırlı, bereketli ve huzurlu cumalar dileriz demiş Hakkari'den Necip. Şerif ve Şuayb sıradaki eseri tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorlar. Sare Hanım, Eskişehir'den Ankara'ya doğru yolda olduklarını ifade etmiş. Arabada bizi dinliyorlarmış, selamlar. Yağmur var, dikkat edin yolda, aman fazla hız yapmayın. O şeritte çok fazla tabii trafik işaretçisi de var, işaretleri de var. Dikkat edin, ceza da yemeyin Ankara'ya gelirken. Hayırlı yolculuklar diliyoruz size. Eşim Mehmet, kızım Gülberra ve oğlum Sungur Tekin'le birlikteyiz demiş. Yolcularımıza sizden bir eser armağan etmek istiyoruz. Ne demek efendim, şimdi hemen yayınlıyoruz, sizin için gelsin. İyi yayınlar dilermiş dinleyicimiz bize. Ve birbirinden güzel mesajlarınızla ve güzel eserlerle birlikte sabahın bereketini paylaşıyoruz efendim. İşte onlardan biri daha gelsin, ardından tekrar birlikteyiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Bugün 19 Haziran dedik, Cuma günü ve acaba bugün camilerden bizlere hangi uyarılar, hangi tavsiyeler yapılacak? Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan 19 Haziran tarihli Birlikte Rahmet Vardır konulu Cuma hutbesinden bir iki başlık sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, Muharrem ayının içerisinde olmamız dolayısıyla birliğin, beraberliğin önemine vurgu yapılıyor hutbede. Ve Müslümanlar bu anlamda uyarılıyor. Yüce Rabbimizin saygı duyulmasını emrettiği dört aydan biri olan Peygamber Efendimizin hürmete layık olarak zikrettiği Muharrem ayının manevi iklimi içerisinde olduğumuz ifade ediliyor hutbede. Ve Peygamberimizin Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur buyurarak bu mübarek ayın ibadet ve taatle, hamd ve şükürle, tövbe ve istiğfarla değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Yani hutbenin özü birlik, beraberlik çağrısı ve tabii ki Muharrem ayının önemi. İnşallah bu birlik tavsiyeleri, bu birlik çağrıları bütün coğrafyamızda karşılık bulsun diyoruz. Sadece ülkemizde değil, yanı başımızda Müslüman coğrafyasında, hatta Müslüman coğrafyası olarak da sınırlamamak lazım. Dünyanın hiçbir yerinde zulüm olmasın, insanlar hayatlarını kaybetmesinler, ölmesinler, insanlar barış ve huzur içerisinde yaşamalılar. Böyle olması gerekir. Tabii tarih boyunca bu %100 sağlanamamış ama bu yönde dua etmenin kimseye bir zararı yok, öyle değil mi? Dünyada hiçbir yerde zulüm olmamasını diliyoruz. İnsanların barış içerisinde, huzur içerisinde, dünyaya geliş amaçlarına uygun şekilde yaşamalarını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz bu Cuma gününde sevgili dinleyicilerimiz. Hayırlı cumalar dileyen bir mesajımız daha Tarhus'tan Ünal Bey. Kızım Esra'ya selamlar diyor ve hafta sonu sınava girecek öğrencilerimize de başarılar diliyorum demiş dinleyicimiz. Ve bir başka mesajımız Aydın Kuşadası'ndan geliyor. Şahin ailesi, tüm Müslümanların cuması mübarek olsun diyor. Allah'ın rahmeti, bereketi Müslüman kardeşlerimin üzerine olsun diye de eklemiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Bugün cuma mesajları bir hayli yoğun şekilde gelmeye devam ediyor. Aman birbirinize hazır mesajlar göndermeyin, olur mu? Yani hayırlı cumalar şeklinde kısa mesajlar ve otomatik olarak telefon rehberindekilerin tamamına gönderilen mesajlardan olmasın. Hazır mesajlar o ruha uygun değil, biliyorsunuz. Eğer bir dostunuzun, yakınınızın, sevdiğinizin cumasını tebrik etmek isterseniz onu arayın ya da onunla görüşün. Ona güzel dileklerinizi bizzat ifade edin ki o kuru mesajlardan olmasın. Çünkü güzel dilekler yüz yüze söylendiğinde veya konuşarak ifade edildiğinde daha büyük anlam kazanır. Bunu da vurgulamış olalım. Cuma sabahında saatlerimiz 8.23'ü gösteriyor. Şimdi güzel bir eser dinleyelim, ardından birlikteliğimiz devam etsin.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı sabahlar devam ediyor. Hayırlı sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Spor severler, futbol severler için bir haber. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz.

Milli futbol takımımızın da yer aldığı turnuva tabii ki bizim için son derece önemli. Başarılı olmalarını diliyoruz. 3 puana uyanalım şeklinde bir temenniyle bu spor başlığını da sizlerle paylaşalım. A milli takımımız Dünya Kupası'nda sabaha karşı grubun en zayıf ekibi olarak görülen Paraguay ile karşılaşıyor. Alınacak galibiyet son 32'ye kalma şansımızı arttıracak. İlk maçı kaybetmişti A milli takım biliyorsunuz. Şimdi kesinlikle kazanması gerekiyor. Tabii simülasyonlar yapılmaya başlanmış. Bu simülasyonlara göre 6 puan alan takımlar gruptan mutlaka çıkıyor. 4 puan alarak grubunda 3. olan bir takımın elendiği de neredeyse hiç görülmemiş. 3 puanla 3.lük de kurtarabilir ama orada bir risk varmış. Simülasyonlara göre 3 puan alan 3.lerin bir üst tura çıkma olasılığı %55-60 arasında değişiyor. Tabii hiç bunlara ihtimal kalmadan A milli takımımız bundan sonraki maçlarını kazanarak üst tura çıkar diye ümit ediyoruz. Sabah saat 6'da oynanıyor bu mücadele. Tabii saat farkından dolayı aslında güzel mücadeleler, böyle çetin geçen güzel karşılaşmalar izlenebilecek saatlere konuyor. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi saatine göre saat farkı olduğu için biz bu maçı sabah 6'da izlemek durumundayız. Yine günün takvimine bakalım. ABD Avustralya ile oynayacak. Türkiye saatiyle 22'de. İskoçya Fas ile oynayacak. Saat 01'de. Brezilya Haiti karşısında 03.30'da bu maçta ve son olarak Türkiye Paraguay maçı sabah 06'da oynanmış olacak. Gene bu maçı izleme ihtimali daha da yüksek. Ya gece 03.30'da olsaydı, öyle değil mi? En azından bu maçı sabahın aydınlığıyla birlikte izleyebiliriz. Bir taraftan da tabii üniversite sınavı var. Üniversite sınavına girecek adaylar, üniversite sınavını çok ciddiye alıyorsanız başka bir şeyle bence ilgilenmeyin, meşgul olmayın. Sınava odaklanın ve sizlere de sınavda başarılar diliyoruz. Bu dileklerle birlikte hayırlı sabahların bugün de sonuna geliyoruz. Bu sabah gündemin öne çıkan başlıklarını, güzel haberleri ve sizlerin kıymetli mesajlarınızı paylaşmaya gayret ettik. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben İlker Ulkal. Sizlere huzurlu, bereketli, sağlıklı ve hayırlı bir gün diliyorum. Attığınız her adımın hayra, verdiğiniz her emeğin berekete vesile olmasını temenni ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil,
13: biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huve lillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. Kamu spotu.
3: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Hüsnü Hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edeceği bir sonsuzluğa erişecek.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta, memnuniyetle sigortalayın.
0: Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hansala, Bedir'de benim oğlumu öldürmüşsünüz. İşte onun intikamını aldım. Oğlum Hanzala'ya karşılık sen Hanzala. Bugün yaşadığımız tüm acıları iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Yürüyün!
2: Size yerlerinizde kalmanızı emrediyorum.
3: Peygamberimizin muradı bu değildi. Baksanıza, savaş bitti. Biz kazandık. Burada durmamızın artık bir anlamı yok.
4: Ey Müslümanlar, peygamberimizin sözünü hatırlayın ve kumandanınıza itaat edin. Durun, gitmeyin. Nereye gidiyorsunuz?
5: Arkandaki tepeye baksana. Okçular yerlerinden ayrılıyor.
6: Evet, ilk denememde onlar bizi püskürtmüştü. Şimdi ise tepeyi terk ediyorlar. Bu bizim için bir fırsat.
7: Peygamberimizin yanında ne kadar az kişi kaldı, görmüyor musun? Az önce bir adamı Muhammed nerede? O yaşarsa ben yaşamayayım diye naralar atarken gördüm. Onun yanında olmalıyım. Oğlum Abdullah, Habib, buraya gelin. Resulullah yaralandı.
8: Anne, senin burada ne işin var?
7: Bırak şimdi beni. Şu atı üzerinde gezinen adamı görüyor musun?
8: Evet, o İbni Kamiye.
7: Az önce peygamberimizi öldürmeye and içtiğini duydum. Babam ve kardeşine buradan sakın ayrılmayın, tamam mı? O adamın yaklaşmasına asla müsaade etmeyin. Resulullah yaralandı.
8: Sancak!
7: Allah'ım yardım et.
8: Sancak düşüyor. Musab'ın kolu koptu. Sancak düşüyor. Sancak!
0: 61. Bölüm.
9: Savaş alanında başkalarıyla vuruşmaktan kaçınan ve sadece hedefine kilitlenen biri vardı. Vahşi bin Harp. Hind'in intikamını almak üzere Hamza'yı öldürmekle görevlendirdiği Vahşi, bu işi başarabilirse özgürlüğüne kavuşacak ve zengin olacak. Ustalıkla kullandığı mızrağını Hazreti Hamza'yı öldürmek üzere saklıyor, kimseye görünmeden avını takip eden bir avcı gibi Hazreti Hamza'yı takip ediyor.
10: İşte Hamza. Karşısına çıkmak mümkün değil. İki elinde iki kılıcıyla karşısına çıkanı deviriyor. Yo. Ben onun yanına yaklaşamam. Ancak bir boşluğunu yakalarsam bu işi yapabilirim.
1: Ben Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza'yım. Allah'a ve Resulüne meydan okuyan karşıma çıksın.
11: Demek meydan okuyorsun. İşte buradayım.
1: Gel o zaman. Al bakalım.
10: Öldürdüğü 27. kişi. Beni görmemeli. Şu kayanın arkasına saklanayım. İşte Hamza'nın ayağı kaydı. Bu fırsatı kaçırmamalıyım. Biraz daha yaklaşayım. Evet, işte oldu.
1: Allahu
4: Ekber. Hamza yaralandı. Yardıma koşun.
12: Hamza
13: duyuyor musun beni?
12: Çok kan kaybediyor. Mızrak karnından girip arkasından çıkmış. Bu yaraya dayanması mümkün değil.
13: Hamza, beni görüyor musun?
4: Görmüyor bence.
13: Onu taşıyalım. Belki tedavi ederler.
14: Artık çok geç. Son nefesini verdi.
4: Hamza şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.
1: Nihayet başardım. Hamza'yı öldürdüm. Artık özgürüm. Emrinizi yerine getirdim.
7: Ne diyorsun? Yoksa...
1: Hamza'yı öldürdün.
7: Gerçekten yaptın mı bunu?
1: Evet. Öldürdüm de kalbini çıkarmamı istemiştiniz. İşte bakın... Onu size getirdim.
7: Dile benden ne dilersen Vahşi. Ver onu bana. Aslan avcısı Hamza. Babamın, amcamın ve kardeşimin katili Hamza. Yemin etmiştim kalbini sokacağım diye. İşte bak. şimdi avuçlarımda. Ben kazandım. İntikamımı aldım. Al bunları. Yanımda bulunanlar sadece şu kolye ve bilezikler. Mekke'ye döndüğünde ağırlığınca altın vereceğim sana.
9: Savaş o kadar kızışmıştı ki Müslümanlarla müşrikler ayırt edilemiyordu. Müşriklerin sevinç çığlıkları içinde öğrendikleri bir haber Müslümanların kolunu kanadını kırmıştı. İbni Kamiye Hazreti Muhammed'i öldürdüğünü ilan ediyordu.
2: Muhammed'i öldürdüm! Muhammed bin Abdullah artık yok!
9: Muhammed öldürüldü nidası Uhud'un kayalıklarına çarpıp yankılandı. Müslümanlar bu acıya nasıl dayanabilirdi? Resulullah yoksa savaşmanın ne anlamı vardı? Kimisi hıçkırıklarını tutamıyor, kimisi elinden düşen kılıcını aldırış etmeden hareketsizce duruyordu.
15: Resulullah öldürüldü mü?
12: Nasıl olur bu?
15: Onun koruyucusu Allah'tır. Ölmüş olamaz.
12: Biz ne yapacağız şimdi?
14: O yoksa savaşmanın ne anlamı var?
5: O öldüyse biz de yaşamayalım.
15: Evet, biz de yaşamayalım. Ona kavuşmanın tek yolu ölmekse ben bundan sonra kılıcıma davranmam.
12: Ne kadar çabuk kavuşursam Allah'a acım o kadar çabuk biter.
14: Allah'ım sabır ver bize.
15: Ya Rabbi, biz bu acıya nasıl dayanırız?
5: Allah'ım, bize seni tanıtan oydu.
12: O olmazsa biz ne yaparız?
9: Müslümanların bu ümitsizliğini gören Enes bin Nadr ayağa kalkarak şöyle seslendi.
5: Ey Müslümanlar! Eğer Muhammed öldürülmüşse, Muhammed'in Rabbi öldürülmedi ya. O niçin savaştıysa siz de onun için savaşın. O hangi yolda öldürüldüyse siz de o yolda öldürülün. Allah'ım, Müslümanların bu tavrından dolayı senden af ve özür dilerim. Bana yardım et. Sa'd, Ömer, ne duruyorsunuz? Hadi kalkın ve savaşın. Savaşın. Vallahi ben Uhud Dağı'nın eteklerinden cennetin kokusunu alıyorum.
12: Yürüyelim.
5: Evet. Resulullah'tan sonra hayatta kalıp da ne yapacaksınız?
12: Yürüyelim.
5: Resulullah'ın çarpışarak canını feda ettiği şey için siz de savaşın. Vallahi şehitlerin buluşacağı yer cennettir. Savaş meydanından kaçmak, pes etmek mümine yakışmaz. Hadi yürüyün.
12: Hadi savaşalım.
9: Sabit bin Dahdaha da Müslümanları toplamaya çalışıyordu.
16: Ey Ensar topluluğu, ey muhacirler, bana doğru gelin. Şayet Muhammed aleyhisselam öldürülmüşse şüphesiz ki Allah haydır, ölümsüzdür. Dininiz uğruna çarpışınız. Şüphe yok ki Allah sizin yardımcınızdır.
9: Peygamberimizin sağ olduğunu bilen ve onu korumaya çalışan bir grup sahabi meydanda yayılan Muhammed öldü şayiasını yalanlamıyor, böylece Resulullah'a gelecek saldırıların önünü kesmeyi umuyordu. Peygamberimiz kendisini korumak için az önce parmaklarını kaybetmiş olan Talha bin Ubeydullah'ın ağır kanamasından ötürü bayıldığını gördüğünde kuzeni Hazreti Ebubekir'i onunla ilgilenmesi için Talha'nın yanına gönderdi.
17: Talha, aç gözlerini. Talha, beni duyuyor musun? Şükürler olsun, nefes alıyor.
12: Ebubekir, sen misin?
17: Evet, yaranı sarıyorum. Benden destek al, başını kaldıralım.
12: Resulullah nasıl?
17: İyi, beni sana o gönderdi. Bacaklarını hissediyor musun?
12: İyiyim ben, hamdolsun. O sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir.
17: Allah senden razı olsun. Resulullah'a gelen darbeyi elinle engellemeseydin kim bilir neler olacaktı.
12: Elim koptu mu?
17: Evet, bileğinden darbe almışsın. Kanaman çok olduğu için de bayıldın. Ama şimdi durdurduk, merak etme.
12: Resulullah sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir.
17: Seni güvenli bir yere alalım. Hadi. Evet.
9: Resulullah'ın etrafında kalan sahabiler onu korumak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Sa'd bin Ebi Vakkas peygamberimizin önünde, Ebu Talha ise arkasında sürekli attıkları oklarla onu korumaya çalışıyorlardı.
17: Allah'ım, senin için atıyorum. Onu düşmana isabet ettir.
9: Saad'in hemen arkasında duran peygamberimiz, Allah'ım Saad'in duasını kabul et. Allah'ım Saad'in atışını doğrult diye dua ediyordu. Ve Saad'in isabet ettirdiği her atışında, devam et Saad, anam babam sana feda olsun diye onu destekliyor.
17: Ey Allah'ın Resulü, oklarım bitmek üzere. Sizinkileri mi veriyorsunuz?
9: Saad, peygamberimizin devam etmesini ima eden bakışıyla azimle okları atmayı sürdürdü. Onun sayesinde düşman yanlarına yanaşmaya fırsat bulamıyordu. Ebu Talha da oklarını konuşturuyor ve Resulullah'ın zarar görmemesi için ona uyarılarda bulunuyordu.
18: Ya Resulallah, eğilin! Sağdaki okçuya dikkat edin!
9: Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali de olağanüstü bir çabayla çarpışıyordu. Hazreti Ali'nin birkaç kılıcı savaşmaktan kırılmıştı. Savaşın yapıldığı alanda Kureyş müşriklerinin tuzak olarak kazdığı çukurlar vardı. Resulullah'ın bunlardan birine düşmesi arkadaşları arasında büyük bir korkuya sebep oldu.
18: Burada bir çukur varmış.
12: Allah'ım bu nasıl olur?
18: Ali, Resulullah düştü. Çabuk gelin bu tarafa. Ya Resulallah, iyi misiniz?
19: Ben aşağı iniyorum. Ebu Talha, Saad, ben aşağı inip yardım edeyim. Siz yukarıdan çekin.
9: Peygamberimiz çukurun içine düştüğünde bacakları oldukça zarar görmüştü. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Hazreti Ali eğilerek omzuna basması için ısrar etti.
19: Ya Resulallah, sarılın bana, sizi ayağa kaldırayım. Tamam, oldu. İyisiniz değil mi? Kırık falan var mı dizlerinizde? Yok çok şükür. Dizleriniz kalmıyor. Gayret edin, omuzlarıma basın. Ben sizi kaldıracağım. Yukarıdan çekecekler. Hadi bismillah. Hadi bakalım.
18: Ali, hadi biraz daha yükselmelisin. Tamam, tuttuk. Üç deyince. Bir, iki, üç.
13: Ya Resulallah, iyi misiniz?
4: Çok korkuttunuz bizi.
13: Hamdolsun, size bir şey olmamış.
18: Ali, uzat elini.
17: Resulullah'a güvenli bir yere çekmeliyiz. Doğru söylüyorsun Ebu Bekir. Tedaviye ihtiyacım var. Baksana yüzü gözü kan içinde.
15: Senin parçaları hala yüzünde, dişleri kırıldı. Şimdi de dizleri parçalandı.
17: Dağın eteğinde ufak bir mağara var. Oraya götürürsek kadınlar tedavisiyle ilgilenebilir.
15: Onu yalnız bırakamayız. Yanında iyi savaşçılar olmalı.
17: Tamam. Ben onu yavaş yavaş mağaraya götürürüm. Sen de birkaç kişiyle yanımıza gel. Dediğim yeri anladın değil mi?
15: Evet anladım. Sen Resulullah'a dikkat et. Biz arkanızdan yetişiriz.
17: Burada Allah'ın izniyle güvendesiniz ya Resulallah. Kadınlara haber verdiniz mi?
12: Ayşe ile Ümmü Süleym diğer yaralıları tedavi ediyorlardı. Haber gönderdim.
15: Ömer.
17: Ebu Bekir, geldiniz mi?
15: Resulullah nasıl oldu?
17: İyi, hamdolsun. Kanamasını durdurmalıyız.
15: Önce yüzündeki miğfer halkalarını çıkartalım. Ebu Ubeyde, ateş yakar mısın? Kanamayı durdurmak için lazım olabilir.
12: Hemen yakıyorum. Ama senden bir ricam var.
15: Ne istiyorsun?
12: Müsaade et de halkaları ben çıkarayım. Sen daima peygamberimizin yanındasın. Bunu da bana bırak.
15: Peki.
12: Ey Allah'ın Resulü, bana müsaade eder misiniz? Yüzünüze bakayım. Şu miğferi çıkaralım. Şakaklarınıza çok yakın bir yerde iki parça demir var. Canınızı yakmamak için dişimle çıkarmaya çalışacağım. Ebu Bekir, sargı hazır mı?
15: Hazır.
12: Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma. Bismillahirrahmanirrahim.
15: Çok zorlandınız ama çıktı. Bana müsaade edin, hemen yarayı kapatayım.
17: Ebu Ubeyde, sen iyi misin? Aman Allah'ım, dişlerin sökülmüş. Bir bez de buraya lazım.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.
20: Yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken,

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 19 Haziran 2026 Cuma. Hicri takvime göre 4 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 6 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Kulluk bilinci. Takva. Takva, Allah'ı sevmek, ona saygı duymak, onun rızasına nail olmayı ümit ve azabına uğramaktan endişe etmektir. Takvanın ilk derecesi, İslam'ın özü olan kelime-i tevhiddir. Yani, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demektir. Takva sahibi mümin, bu sözü kalbiyle tasdik, diliyle ikrar eder. Allah ve Resulünü herkesten ve her şeyden daha çok sever. Takvanın ikinci derecesi, Allah ve Resulüne itaattir. Takvayı kuşanan mümin, İslam'ın bütün gereklerini yerine getirme azmindedir. Namazını dosdoğru kılar, malından Allah yolunda harcar. Adaleti ayakta tutar, sözünde durur. Kul ve kamu hakkını gözetir. Anne babasına, akraba ve komşusuna, tanıdığına tanımadığına iyi davranır. Kazancının helal ve temiz olmasına dikkat eder. Allah'ı razı edecek işler yapmaya özen gösterir. Takvanın zirvesi ise kalbimizden masivayı, yani Allah'tan gayrısını söküp atmaktır. Takva ehli mümin, kalbini kötü duygulardan, fena huylardan ve haktan alıkoyan her şeyden arındırır.

0: Bir hadis. Allah insanların suretlerine ve mallarına değil, kalplerine ve amellerine bakar. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

127. Gün Adab-ı Muaşeret. Ayet-i Kerime Meali. Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz. Nisa suresi 114. ayet. Hadis-i şerif. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Üç kişi bir aradayken insanlara karışıncaya kadar diğerlerini bırakıp da ikisi fısıldaşmasın. Çünkü bu fısıldaşma onu üzer. Fetva. Cemaatle namazda kamet yapılırken ne zaman ayağa kalkılır? Cemaatle kılınan namazda cemaatin namaz için ayağa ne zaman kalkacağı hususu namazın özüyle değil, adab ve müstehaplarıyla ilgilidir. İmam-ı Azam'a göre cemaatle namaz kılmak üzere kat kâmeti salat, yani namaz başladı denildiği anda imamın namaza başlaması namazın adabındandır. İmam bu hareketiyle müezzinin sözünü doğrulamış olur. Bu içtihada göre imamın ve cemaatin bu cümlenin söylenmesinden önce saf düzenini almaları gerekecektir. Fakat namaza kâmet bittikten sonra başlanmasında da bir sakınca yoktur. Hatta İmam Ebu Yusuf ve diğer pek çok müçtehide göre uygun olan budur. Hanefi mezhebindeki başka bir görüşe göre ise müezzin haydi kurtuluşa anlamına gelen hayye alel felah cümlesini söylediğinde imam ve cemaat ayağa kalkar. İmam namaza başlar, cemaat de ona uyar. Şafii mezhebine göre ise kâmet bittikten sonra namaz için ayağa kalkmak müstehaptır. İmam ayağa kalkmadan yahut henüz gelmeden cemaat namaz için ayağa kalkmamalıdır. Kâmet yapılırken ne zaman kalkılacağı konusu ibadetin özüyle değil adabıyla ilgili olduğundan caminin büyüklüğüne, saf düzenini almaya ve namaza imamla birlikte başlamaya göre düşünülmelidir. Normal büyüklükteki cami veya mescitlerde imamın mihraba doğru yürüdüğü görülünce kalkılması daha uygundur. Zira Resul-i Ekrem namaz için kâmet getirildiğinde beni görmeden ayağa kalkmayın buyurmuştur. Buna göre kişi imamdan çok geri kalmayacak ölçüde ve imamla birlikte namaza başlayacak şekilde hazır olabileceği gibi bir süre önce yerinden kalkmalıdır. Hikmetli söz. Balçıktan yaratılmış çok fena huylu, çok haris, çok açgözlü bir varlık olan bedenimizle, göklerden, ruh aleminden gelen tertemiz, ilahi bir varlık olan ruhumuz, ezeli takdir gereği arkadaş olmuşlar, muvakkat bir zaman için şu dünyada beraber yaşamaktadırlar. Asıl ruhumuzun bu bayrağı, kötü huylu, ahlaksız birisiyle arkadaş olması, onun yaptığı bütün huysuzluklara, kötülüklere ses çıkarmaması, onu sabretmeye alıştırdığı için iyidir. Çünkü sabır insanın içini açar, gönlünü ferahlandırır. Nitekim aziz Peygamberimiz Efendimiz de, sabır ferahlığın anahtarıdır diye buyurmuşlardır. Mevlana.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır

0: Sır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Hiç şüphesiz bizim gördüklerimiz Allah'ı idrak edemez, kavrayamaz. Fakat O bizi görüp idrak eder. Bunun sırrı Hazreti Musa ile Tur Dağı vakasında saklı. Mana alemi fikir ve düşünce gibidir. Suret alemini düşünceden meydana gelen ses ve söz bil. Bu ses ve söz düşünceden doğdu. Fakat düşünce denizinin nerede olduğu bilinmez. Hoşuna giden bir söz seni heyecanlandırdığı, sana manevi bir zevk verdiği zaman, işittiğin söz dalgasının güzelliğini hissedersin de, onun kopup geldiği mana denizinin çok yüce, çok hoş bir deniz olduğunu anlarsın. İlahi bilgi düşünce dalgaları halinde belirdi. Önce ses ve söz haline girdi. Bu ses ve söz de kelimeler, cümleler şekline girip suret bağladı. Böylece sözden bir şekil, bir suret meydana geldi. Söz dalgası önce kulağımıza çarptı, etkisini yaptı, sonra söndü, ölüp gitti. Kendini yine geldiği denize götürdü, görünmez oldu. Şu görünen suret alemi, suretsizlikten yani mana aleminden meydana geldi. Sonra yine oraya döndü. Gerçekten de biz yine ona dönenlerdeniz ayeti bu hakikati söyledi. Şu halde insan her lahzada bir göz açıp kapamada ölüyor, tekrar diriliyor. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de dünya bir andan ibarettir diye buyuruyor. Cümle alem her an yok olur gider, sonra tekrar varlık alemine dönüp beka şeklinde görünür. Alemin varlığı daima gidip gelmededir. Tek nefes bile bu haldedir. Düşüncemiz Hak tarafından havaya atılmış ok gibidir. O nasıl olur da havada durabilir? Uçar gider, yine Hakk'a ulaşır. Her nefeste dünya ve dünyada bulunan her şey yenilenir. Adeta her an ölür ve dirilir. Fakat biz onu hiç değişiklik olmadan duruyor görürüz de, bu yenilenmeden haberimiz bile olmaz. Ömür ırmak gibi yeniden yeniye gelir, akar gider, yenisi gelir. Fakat biz bu akışı kesintisiz olarak görürüz. Ucu yanmakta olan bir sopayı eline alsan da hızlı hızlı sağa sola oynatsan, göze durup duran kesilmeyen bir ateş çizgisi gibi görünür. Ömür de pek tez akar gider de, bu yüzden devamlı duruyormuş gibi görünür. Bu ömür uzunluğu, bu sürüp giden zaman yaratılışının süratindendir. Cenab-ı Hakk'ın yeniden yeniye ve hızlı yaratması ömrü böyle uzun ve daimi gösteriyor. Bütün bunlara akıl ermez. Ey can, bu alemin direği gaflettir. Akıllı olmak, her şeye akıl erdirmek bu dünya için afettir. Akıllılık o manevi cihandadır. Oradan gelen gerçek akılla akıllansak, bu dünya gözümüzde çok küçülür, alçalır. Oradan gelen akıl güneştir, hırs ise buzdur. Akıllılık su, bu dünya ise kirdir. Bu dünyada insanlar büsbütün kine ve hasede kapılmasınlar, ahlaklarını büsbütün bozmasınlar diye mana aleminden arada sırada azıcık da olsa akıl damla damla sızar durur. Eğer gayb aleminden gelen o akıl sızıntısı artsa, çok fazla olsa, bu dünyada ne hüner kalırdı ne de ayıp.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Baltadan, ağaçtan, değmekten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Zarar nedir, dert nedendir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Her varlığın bir zırhı vardır. Bu onun sırrıdır. Kartalın güçlü gagası, aslanın keskin dişleri, kirpinin dikenleri, arının iğnesi, kaplumbağanın sırtındaki desenli kabuk, yaratılış ahenginin delilidir. Bilesin ki tehlikelere karşı güçlü savunmalar bulunur. Hayatın içinde katmerlenen bir mücadele sımsıkı örülür durur. Yine de ormanın içindeki her ağacın hikayesine baltanın gölgesi düşmek zorundadır. Bir sınavdır bu. Düşmek de kalkmak da çabanın ardından sana kalandır. Zorluklar, eleştiriler, zararlar, kederler sanma ki seni soldurmak için. Her biri gönlünü olgunlaştırman için. Yılmak yok unutma, vazgeçmek kolay, mücadele etmektir asıl olan. Kanadı kırık kuş yeniden uçacağı günü sabırla beklerken mavi göğü hep güzel hatırlar. Yürümeyi öğrenen bebek her düşüşünde düşmeyeceği anları hatırlar.

0: sırlar. Hasta yatağında dualarla şifayı çağırır. Özleyen yurda varan yolu adımlayacağı günlere türküler yakar. Bak da gör, bataklık bile çiçekler açar. Başaramadığında üzülürsün, ağlarsın, kırılırsın ama bil ki hiçbiri sürekli değildir. İniş çıkışlarla doludur ömür. Kaybetmek de kazanmak kadar olağandır. Her çatının altında hem tasalı gözyaşları akar, hem neşeli sohbetler yürekleri ısıtır. Mutlu görünen insanların da zihin labirentlerinde bekleşen nice dertleri vardır. Benlik dağından aşıp zahmet çöllerinde gitmeden ilerleyenler anlar ki yaşamın özünde hem kış hem de bahar barınır. Felaketler varı yoğa çevirse de inanan bir kalp için imtihanın özünde başka ufuklar parlayacaktır. Direnmek, yarından umudu kesmemek bahtına çiçekler açtırır. Bu, dayanıklılığı sağlayan gelişimin bir parçasıdır. Böylece sabrı öğrenen beşer, başkalarının bahçesindeki güle de dikene de saygıyla yaklaşır. O halde seni ayakta tutacak olan köklerini toprağa yavaşça sal. Taşlarla mücadele etmek seni yepyeni yapraklara kavuşturacak. Başarı böyle kalıcı olur ancak. Kartalın gagası, aslanın dişleri, kirpinin dikenleri, arının iğnesi, kaplumbağanın kabuğundaki sır işte o zaman anlaşılacak. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Balta değmedik ağaç olmaz.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Hüsnü Hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına gel.

girdiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edeceği bir sonsuzluğa erişecek.

0: kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
0: Hadislerin hikayeleri az sonra.

0: Hadislerin Hikayeleri. Hazreç kabilesinin Saide oğullarının reisi ve İslamiyet'i ilk kabul eden Medinelilerden olan Sa'd bin Ubade'nin meclisinde bir grup sahabi oturuyordu. Aralarında Beşir bin Sa'd ve Ukbe bin Amr da vardı. Bu meclise Allah'ın kutlu elçisi teşrif etti. Sahabiler onun gelişiyle mutlu oldular. Resulullah'ın bulunduğu meclislerde akıllarındaki soruları ona sorarlar ve cevaplarını öğrenip huzura kavuşurlardı. Beşir bin Sa'd da aklında soru olanlardan biriydi ve Hazreti Peygamber'e sordu.
1: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin. Bizi mutlu ettin. Müsaade buyurursanız bir sorum olacak.
0: Resulullah'ın yüzünde onu dinlediğini gösteren bir ifade belirdi ve Beşir bin Sa'd konuşmasına devam etti.
1: Allah Teala sana salatu selam getirmemize emir buyurdu. Ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü? Bunu bizlere öğretsen.
0: Bu sorudan sonra Resulullah bir müddet sustu. Bakışlarını kendisini dinleyen sahabilerin üzerinde gezdirdi. Sonra o sakin ve müşfik ses tonuyla, Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şanı en yüce olansın dedi ve selam da bildiğiniz gibidir buyurdu.
1: Ey Allah'ın Resulü, yine bilmediğimizi öğrettin, gözümüzü aydınlattın, gönlümüzü rahatlattın. Allah senden razı olsun.
2: Amin.
0: Hadislerin Hikayeleri.
3: Gülerken, ağlarken, yaşarken.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 19 Haziran 2026 Cuma. Hicri takvime göre 4 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 6 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Kulluk bilinci. Takva. Takva, Allah'ı sevmek, ona saygı duymak, onun rızasına nail olmayı ümit ve azabına uğramaktan endişe etmektir. Takvanın ilk derecesi, İslam'ın özü olan kelime-i tevhiddir. Yani, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demektir. Takva sahibi mümin, bu sözü kalbiyle tasdik, diliyle ikrar eder. Allah ve Resulünü herkesten ve her şeyden daha çok sever. Takvanın ikinci derecesi, Allah ve Resulüne itaattir. Takvayı kuşanan mümin, İslam'ın bütün gereklerini yerine getirme azmindedir. Namazını dosdoğru kılar, malından Allah yolunda harcar. Adaleti ayakta tutar, sözünde durur. Kul ve kamu hakkını gözetir. Anne babasına, akraba ve komşusuna, tanıdığına tanımadığına iyi davranır. Kazancının helal ve temiz olmasına dikkat eder. Allah'ı razı edecek işler yapmaya özen gösterir. Takvanın zirvesi ise kalbimizden masivayı, yani Allah'tan gayrısını söküp atmaktır. Takva ehli mümin, kalbini kötü duygulardan, fena huylardan ve haktan alıkoyan her şeyden arındırır.

0: Bir hadis. Allah insanların suretlerine ve mallarına değil, kalplerine ve amellerine bakar. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
1: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Washington'la Tahran arasında 3 aydır devam eden savaş resmi olarak sona erdi. Amerikan Başkanı Donald Trump Paris'te, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Tahran'da masaya oturdu. Liderlerin attığı eş zamanlı imzalarla 14 maddelik tarihi mutabakat yürürlüğe girdi. Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonları durduran mutabakata göre İran Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizleyerek geçişleri ücretsiz açacak. ABD ise bölgedeki ablukayı kaldıracak. Anlaşmanın en kritik maddeleri uyarınca İran nükleer silah üretimini durdurup elindeki uranyumunu seyreltecek. İran'ın dondurulan varlıkları serbest bırakılacak ve ülkenin yeniden imarı için 300 milyar dolarlık fon sağlanacak. 2026 yılının 3. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantıda İran ve ABD arasındaki mutabakattan terörsüz Türkiye sürecine varıncaya kadar pek çok başlık masadaydı. İletişim Başkanlığı toplantının tamamlanmasıyla 11 maddelik bildiriyi kamuoyuyla paylaştı. Bildiride ABD-İran mutabakatının memnuniyet verici olduğu ve bölgesel barışa tam destek verileceği vurgulandı. Terörsüz Türkiye vizyonuna olan sarsılmaz kararlılık teyit edilirken, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceği net bir dille ilan edildi. Ayrıca İsrail'in Gazze'deki ateşkes hükümlerini çiğnemesi sert sözlerle eleştirilerek, dünyaya Tel Aviv'e karşı somut adım atma çağrısı yapıldı. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan Bosna soykırımının üzerinden 30 yıl geçti. Ama vahşetin yeni detayları kan dondurmaya devam ediyor. İtalya'da yürütülen bir soruşturmayla Sırp keskin nişancıların Avrupalı zenginlere Müslümanları hedef alan insan avı organize ettiği ortaya çıkmıştı. İtalyan polisi katliama katılan bir şüpheliyi daha yakaladı. Zanlının evinde ele geçirilenler ve eski eşinin ifadesi üzerine Avusturya, Fransa, İsviçre ve Belçikalı savcılar da dosyaları birleştirme kararı aldı. 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona eriyor. İşlemler e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Detaylı bilgiye 0850 260 1313 numaralı telefon hattından veya il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla ulaşılabilecek. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafiz Osman Şahin, Bartın'da düzenlenen programda din görevlileriyle bir araya geldi. Din hizmetinin sevgi ve samimiyetle yapılması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bizler sadece mihrapta değil, cami dışında da temsil makamındayız." dedi. Yaz Kur'an kurslarının önemine de değinen Şahin, Diyanet'in bugün dünyanın 150 ülkesinde faaliyet gösterdiğini hatırlattı. "Bu büyük hizmet ailesinin bir ferdi olmaktan dolayı Rabbimize hamd ediyoruz." dedi. İslam alemi hicri takvime göre yılın birinci ayı olan Muharrem ayını idrak ediyor. Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Mehmet Ekim bu özel günlere ilişkin tavsiyelerde bulundu. Peygamber Efendimizin Ramazan'dan sonra en kıymetli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu buyurduğunu hatırlatan Ekim, bu mübarek zamanın bir önceki yılın günahlarına kefaret olabileceğini belirtti. Muharrem'in 10. gününe denk gelen Aşure gününün 25 Haziran'da karşılanacağını belirten Mehmet Ekim, Yahudilere benzememek adına orucun 9-10 veya 10-11. Günler birleştirilerek tutulmasını tavsiye etti. Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Mehmet Ekim, Türk İslam kültürünün bir parçası olan Aşure dağıtımının toplumsal bağları ve komşuluk ilişkilerini güçlendirdiğini vurgularken, Müslümanların hicretin ruhuna uygun olarak Allah'ın yasaklarından kaçınıp kulluk yolculuklarını kaliteli hale getirmeleri gerektiğini söyledi. Nevşehir, Isparta ve Bitlis'te hafızlık coşkusu yaşandı. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olmaya hak kazanan yüzlerce öğrenci için icazet törenleri düzenlendi. Nevşehir'de 207, Isparta'da 66, Bitlis'te ise 55 öğrenci dualar eşliğinde hafızlık icazet belgelerini aldı.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile, Sinop, Adana çevreleri ile, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 25, İzmir 31, Antalya 28, Eskişehir 23, Trabzon 25, Erzurum 27, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke 42, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 27, Saraybosna 26, Gümülcine 29 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Aşr-ı Şerif az sonra.
1: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği

0: gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu huden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

Aşr-ı Şerif. İrfan Keskin. Bakara Suresi 204 ila 210. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O, hasımların en yamanı olduğu halde, kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığında ise, ülkede bozgunculuk çıkarıp, ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

Aşr-ı Şerif. Fatih okumuş. Vaka suresi 57 ila 74. ayeti kerimeler.

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bu konuda bizim önümüze geçilmez. Andolsun birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya, ektiğiniz tohuma ne dersiniz? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz. Muhakkak biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz. İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya, tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. O halde yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt. Azim olan Allah doğru söyledi.

اشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin kalbini açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Ve senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var. O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Sözü bilenden dinlemeli, bilmeyene söylemeli. Büyüklerden dinlemeli, uygulamaları için de küçüklere aktarmalı. Çok ve iyi dinlemeli, fakat birer birer, azar azar konuşmalı. Çok konuşmakla bilgin olunmaz, ancak çok dinlemekle bilgin baş köşeye geçebilir, sözü dinlenen birisi olabilir. İnsan dilsiz olursa öğrenebilir, fakat sağır olursa konuşulanlardan bir bilgi edinemez.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. عزيز ومحترم مؤمنين، öncelikle cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Hak cümlemize sağlık ve afiyetler ihsan eylesin. Kıymetli müminler, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bizlere hayatı boyunca vefa örneklerini sergilemiş ve onun hayatında biz insana saygıyı, insanın saygı nasıl olur, sevgi nasıl olur, bunları öğrendik onun hayatında. İnsanlara nasıl teşekkür edilmesi gerektiğini yine ondan öğrendik. Ve insanlardan daha önce Rabbül Alemin'e nasıl teşekkür edilir, nasıl vefa gösterilir, biz bunları sevgili Peygamberimizden öğrendik. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Hakim'inde bizlere bazı peygamberlerinin de vefa örneklerini anlatır. Öncelikle vefa dediğimiz zaman nedir? Yapılan bir iyiliği hatırlamak ve o iyiliği yapan kişiye teşekkür etmek, onu unutmamak ve dara düştüğümüz zaman, zorda olduğumuz zaman elimizden tutan bir insanı hayat boyu veya hayatından sonra hatırlamak ve ona sevgimizi, saygımızı göstermek, bizim de ona karşı elimizden gelen iyi örnekler varsa, teşekkür varsa, vefa örneği varsa o örnekleri ona göstermektir. Sadece ve sadece bizim
o insanlara ihtiyaç duyduğumuz

zamanlar değil, o ihtiyaç giderildikten sonra da onları unutmamaktır. Kimi insanlar var ki kendisine iyilik yaptığı zaman çok büyük teşekkürler eder, ama artık ihtiyacı olmadığı zaman o insanı unutur, ona vefasını göstermez. Veya o dara düştüğü zaman kendisine yapılan iyiliğe karşılık vermez. Bu manada biraz önce ifade ettiğim gibi Cenab-ı Hak bizlere Kur'an-ı Hakim'inde çeşitli peygamberlerin vefa örneğini anlatır. Önceki peygamberlerden başlamak suretiyle mesela Hazreti İbrahim'den bahsederken Bismillah ve İbrahimellezî veffe, İbrahim'i hatırla, onu an ki o İbrahim vefa göstermişti. Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu o büyük nimetlere Hazreti İbrahim aleyhisselam tevhid mücadelesine devam ederek ve bu tevhid mücadelesi sonunda biliyorsunuz kendisini ateşe atmakla tehdit ettiler ve o ateşe atılmayı kabul etti ve onu da gerçekten ateşe attılar. Böylece o Cenab-ı Hakk'a vefasını göstermiş oldu. Bir diğer peygamber İsmail aleyhisselam'la ilgili, onun oğluyla ilgili de Bismillah vezkur fil kitabi İsmail, kitapta İsmail'i de an. İnnehu kâne sâdikal va'd, o vaadinde yani verdiği sözde sadık bir kişiydi. Ahdine vefa eder, verdiği sözde dururdu. Ve kâne rasûlen nebiyye, ve bir rasûl idi, bir elçiydi ve bir peygamber idi. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ise ümmetine karşı vefalıdır. Ümmetinin kendisi için yapmış olduğu iyiliklere değil sadece, onlar iyilik yapmasa bile, onlar inanmasa bile, onları düşünen, onların iman etmesi için gece gündüz çalışan ve onların cehennem ateşine maruz kalmaması için bütün hayatını insanları irşatla davet etmekle geçiren bir peygamberdir sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Kıymetli kardeşlerim, bu hususla ilgili Yüce Rabbimiz bizlere şöyle buyuruyor. Peygamberimizin ümmetine vefasıyla ilgili. Bismillah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ Muhakkak surette size bir elçi geldi, bir peygamber geldi. Hazreti Muhammed aleyhisselam size geldi. Ve bu peygamber sizin içinizden bir kimse. Yabancınız değil, bildiğiniz, tanıdığınız insan olan bir peygamber. Azizun aleyhi ma anittum, sizi sıkıntıya sokan, dara sokan, başınızı dara sokan her şey o peygambere ağır gelir. Ki
gerek dünyada gerekse ahirette bizim başımıza gelecek, gelen veya gelecek olan sıkıntılardan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyük bir üzüntü duymakta, bizi düşünmekte ve bunun içinde şayet maddi veya manevi bir sıkıntı içerisine girersek, o zaman o da bundan memnun olmamakta, buna üzülmektedir. Harisun aleykum, o size çok düşkündür. Harisun aleykum, o size çok düşkündür. O kadar düşkünlüğü var ki bütün hayatını sizin için harcamıştır. Kendisi için değil, ümmeti için yaşamıştır o Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Bil mu'minina raufur rahim. O müminlere son derece şefkatli ve son derece merhametli bir peygamberdir. Evet, kıymetli kardeşlerim, öncelikle Yüce Rabbimizin bizlere ihsan etmiş olduğu nimetlere karşı vefa örneğini göstermemiz lazım. Biz göstereceğiz ki Rabbimiz de bize daha sonraki vefasını göstersin. Cenab-ı Hak Beni İsrail'e hitap ederken Bismillah, Ya Beni İsrail'e, ey İsrail oğulları, Uzkuru ni'metiyelleti en'amtu aleykum. Benim sizlere vermiş olduğum nimetlerimi hatırlayın. Sadece onlara değil, onların şahsında bize de Cenab-ı Hak hitap ediyor. Yani sadece Beni İsrail değil, ey Muhammed ümmeti de demektir aynı zamanda. O da bunun içine girmektedir. Benim sizlere vermiş olduğum nimetimi hatırlayın. Ve evfu bi ahdi. Benim ahdime vefa gösterin. Bana verdiğiniz sözleri tutun. Bana verdiğiniz iman sözünü ve amel sözünü, bunları yerine getirin. Kulluk sözünü yerine getirin. Ki ufi bi ahdikum. Ben de size karşı vermiş olduğum sözleri yerine getireyim. Evet. Öncelikle Rabbimize karşı biraz önce ifade ettiğim gibi vefalı olmalıyız. Onun vermiş olduğu nimetlere karşı her zaman şükran içerisinde olmalıyız. Ve onu hatırlamalı, ona en güzel bir şekilde kulluğumuzu ifa etmeye gayret göstermeliyiz. Aziz müminler, biraz önce bahsettim ya, sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir vefa örneğidir. Aynı zamanda bir vefa peygamberidir. Onun hayatına baktığımız zaman çok çeşitli örnekler görüyoruz. Bu örneklerden bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle tabii ki Peygamber Efendimizin annesinden başlayalım. O muhterem annelerinden, bizim de annemiz olan Hazreti Amine annemizden başlayalım. Sevgili Peygamberimiz annesiyle maalesef fazla uzun bir hayat yaşamadı. Sadece 6 yıl onunla yaşadı ve Medine'den dönerken Ebva denen bir köyde annesi rahatsızlandı ve ruhunu orada teslim etti. Sevgili Peygamberimiz henüz daha 6 yaşındaydı. Bu onun üzerinde çok büyük tesir bıraktı, derin izler ve yaralar bıraktı ve onu hiç unutmadı Peygamber Efendimiz. Annesinin yaptığı iyilikleri hiç unutmadı.
Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hudeybiye umresi için Medine'den yola çıkmıştı ve annesinin vefat ettiği Ebva köyüne gelince onu ziyaret etti, kabrini ziyaret etti ve tabii ki bir annedir ve Peygamber Efendimiz'deki şefaatte malumdur, bellidir. Mübarek gözlerinden yaşlar aktı. Annesinin kabrini düzeltti, güzel bir hale getirdi ve onun için Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam üzüldü, gözlerinden yaşlar aktı. Sahabe-i kiram pek alışık değil tabii ki Peygamber Efendimizin gözünden yaş akmasına ve ya Resulallah görüyoruz ki gözünüzden yaşlar akıyor dedikleri zaman evet dedi. Onlar da tabii ki gözleri yaşlanmıştı. Onların gözlerinden de yaşlar aktı. Annemin küçükken bana yaptığı iyilikleri hatırladım. Şefkatle beni nasıl kucakladığını, nasıl beni sevdiğini, nasıl beni öptüğünü, merhametle beni nasıl kucağına aldığını bunları hatırladım da onlar aklıma geldi, onun için ağladım buyurdular Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın özellikle Hazreti Hatice annemize karşı vefası da bizim için çok güzel bir örnektir. Onu hiçbir zaman unutmamıştır Peygamber Efendimiz. Ki bazı insanlar var, eşleri vefat ettiği zaman unutur gider. İster kadın olsun, ister erkek olsun, eşleri vefat ettiği zaman unutur gider. Veya yeni bir hanım aldığı zaman eski hanımını unutur gider. Artık onun akrabalarıyla ilgilenmez, çocuklarıyla ilgilenmez. Yani vefasızdır. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Hatice annemizi hayatı boyunca unutmamış. Hatta sadece kendisine değil, onun arkadaşlarına, kız kardeşine, onun dostlarına vefasını yerine getirmiştir. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Mekke fethedildiği zaman, Mekke'yi fethettiği zaman dikkat buyurun. Bir çadır kuruluyor kendisine ve çadırının Hazreti Hatice annemizin kabrinin yakınında bulunan Hacun mevkiine kurulmasını emretmiştir. Hazreti Hatice'nin kabrine yakın bir yerde çadırını kurdurmuştur. Yine Aleyhissalatu vesselam Efendimiz kurban kestirdiği zaman Hazreti Hatice annemizin yakınlarına da bu kurban etinden gönderirdi. Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Hale'yi gördüğü zaman duygulanır, Hazreti Hatice annemizi, eşini hatırlardı. Hatta ve hatta Hazreti Hatice annemizin yaşlı bir dostu vardı, bir arkadaşı vardı. Onu gördüğü zaman da Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ona hürmet ederdi, saygı gösterirdi. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz yine Ebu Talib'i hepimiz biliyoruz. Ebu Talib biliyorsunuz Peygamber Efendimizin amcasıdır. Onun bir hanımı vardı, Fatıma. Ona da anne diyebiliriz, Fatıma annemiz efendim. Ama bu tabii ki Hazreti Ali Efendimizin eşi olan Fatıma annemiz değil. Ebu Talib'in hanımı vardı Fatıma. Efendim Peygamber Efendimizi Ebu Talib

himayesine almıştı. Maalesef ki Ebu Talip Müslüman olmadı ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hayatı boyunca korudu. Mekkeli müşriklere karşı ona kol kanat gerdi. İşte onun hanımı Fatıma Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la çok ilgilenir. Kendi çocuklarının karnını doyurmadan önce Peygamberimizin karnını doyurur. Kendi çocuklarının üstü başı kirliyken önce Peygamber Efendimizin üstünü başını temizler. Onun saçını tarar ve ona kokular sürer, yağlar saçlarını. Bu kadar Peygamber Efendimiz'e düşkün. Çünkü yetim, yetim Peygamberimiz. Şefkate muhtaç, bir anneye muhtaç. Böyle ona hürmet ederdi Peygamber Efendimiz'e çocukken. Ve Peygamber Efendimiz onu hiçbir zaman unutmamış, o vefat ettiği zaman çok üzülmüş ve annemden sonra annem vefat etti, öldü sözünü söylemiştir. Annemden sonraki annem. Ve onun sık sık kabrine giderdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ona dua ederdi. Hatta o defnedildiği zaman Peygamber Efendimiz onun kabrine bir müddet uzandı, yattı ki hani kabirde yabancı olmasın diye. Bizde de biliyorsunuz böyle bir şey sünnettir aynı zamanda. Bir cenaze defnettiğimiz zaman hemen oradan yakınları ayrılmamalı, bir müddet orada beklemeli, dua etmeli. Çünkü kabre biraz önce defnetmiş oldukları yakınlarını yalnız bırakmamalı. Bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir ve aynı zamanda tavsiyeleridir. İşte onu kabrinde yalnız kalmasın, ürkmesin, korkmasın diye demek ki hissedebiliyor bazen kabirde olanlar. Onun kabrine yatıp uzanmış ve bir müddet öyle kalmıştı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine süt emziren Ümmü Eymen'i, süt annesi Halime'yi ve süt kardeşi Şeyma'yı da unutmamış, onlara karşı vefasını göstermiştir. Ki Hevazin gazibesi sırasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii ki orada onun süt annesi var, süt kardeşi var. Şeyma'yı tanımış, süt kardeşini tanımış. Aynı zamanda süt annesi de Peygamber Efendimiz'in yanına gelmiş. Peygamber Efendimiz kendi hırkasını çıkararak süt annesinin altına sermiş ve onun üzerine oturtmuştur onu. Yani Müslüman olup olmamak önemli değil ki henüz o zaman daha o Müslüman değildi. Evet, kendi hırkasını unutmuyor. Süt annesinin altına seriyor ve onun üzerine oturtuyor onu. Halbuki süt annesi bir savaş esiri, süt kardeşi de bir savaş esiri ve onlar savaş esiri olduğu için de Peygamber Efendimizin şefkat ve merhamet damarları kabarmış ve belki de onların etkisiyle bütün savaş esirlerini Peygamber Efendimiz serbest bırakmıştır. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece Müslümanlara vefasını göstermemiştir. Kendisine iyilik eden müşriklere bile Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam

vefasını göstermiştir. Peygamberimizin Taif yolculuğunu hepimiz biliyoruz. Taifliler Peygamber Efendimiz'e iman etmediler. Sadece iman etmemekle kalmadılar. Maalesef Peygamber Efendimiz'e hakaret ettiler ve kölelerine, çocuklarına emrederek Peygamber Efendimiz'i taşlattılar. Peygamber Efendimiz acılar içerisinde Mekke'ye dönüyor ama Mekke'ye girerken de bir korumaya ihtiyaç hissetti. Elbette ki Cenab-ı Hak onu korur ama yine de bir tedbir alıyor. Kendisini koruyacak bir kişi aradı ve Mut'im bin Adi adındaki Mekkeli bir müşrike haber gönderdi. Kendisini koruması için. Mut'im bin Adi müşrikti. Müşrik olduğu için de Peygamberimizin tabii ki düşmanlar arasında. Ancak müşrik bile olsa o müşriklerin de bazı güzel huyları vardı. O müşriklerin de bazı güzel huyları vardı. Onlardan bir tanesi de kendilerinden eman isteyen, sığınan bir kişiyi korurlar ve ilan ederler. Falan zat benim korumam altında, himayem altında, daha kimse ona dokunamaz. Mut'im bin Adi hemen yakınlarıyla birlikte silahlandı ve dedi ki Muhammed benim korumam altındadır. Muhammed benim korumam altındadır. Peygamber Efendimiz'i korudu. Peki Peygamber Efendimiz onun için ne yaptı? Ona vefasını nasıl gösterdi? Bedir Savaşı'nda Mut'im bin Adi öldürülmüştü. Maalesef müşrik olarak öldü bu. Lakin Peygamber Efendimiz onun hakkında şöyle dedi. Eğer Mut'im bin Adi hayatta olsaydı ve savaş esirlerinin bırakılması için benden ricada bulunsaydı, bütün savaş esirlerini bırakırdım. Ve onun oğlu Cübeyr esirler arasında, o da esirler arasında, aleyhissalatu vesselam Efendimiz Mut'im bin Adi'ye vefasını gösterme açısından onun esir olan oğlunu serbest bırakmıştır. O iyiliğini unutmamıştır. Çünkü o beni korudu, muhafaza etti diye bunu unutmamıştır hiçbir zaman Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Kıymetli kardeşlerim, yine Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam amcası Hamza'ya, Hazreti Hamza'ya vefasını göstermiştir. Onun vefatından sonra Mekke'ye gidip kızı Ümame'yi, o yetimi alıp, çocuk tabi daha küçük yaşlarda, Medine'ye getirmiş, kendi çocuklarından onu ayırmamış, öpüp koklamış, onu sevmiş ve hatta bazen bu Ümame'yi efendim kucağına alır, bazen Ümame onun sırtına çıkar, böyle ona karşı sevgisini göstermiş. Ve onun ailesiyle Peygamber Efendimiz ilgilenmiştir. Kendi çocukları gibi ilgilenmiştir. Ve aynı zamanda Peygamber Efendimiz şehit olan, İslam davası uğrunda şehit olan insanların yetimleriyle, onların hanımlarıyla da ilgilenmiş ve onların yetim olduklarını onlara hissettirmemeye gayret göstermiştir. Mu'te Savaşı'nda şehit olan kişiler var, komutanlar var. Bunlardan bir tanesi Zeyd bin Harise, bunlardan bir tanesi Cafer bin Ebu Talip ve diğer

Yani de Abdullah bin Revaha. Bunlar arka arkaya şehit oldular. Peygamber Efendimiz onların şehit olduklarını gözyaşı içerisinde karşılamış, haber aldığı zaman gözyaşı içerisinde karşılamış, onlar için gözyaşı dökmüş ve şu talimatı vermiştir. Şehitlerin, bu şehitlerin evlerine yemek götürün diye sahabesine emretmiştir. Kendi ailesine emretmiştir. Hanımlarına, sahabesine emretmiştir. Ve onlar da bu şehit evlerine yemek götürmüşlerdir. Bu vesileyle her ne kadar bizim konumuz olmasa bile şunu ifade edeyim ki bugün biz çok büyük bir yanlış içerisindeyiz. Hocam o yanlış ne? Maalesef biz bugün ölen insanların yakınlarına yemek götürmek yerine onların hazırladığı yemekleri yiyen bir toplum haline gelmişiz. Bu çok yanlış bir şey. Bunu ne yapıp yapıp bir an önce düzeltmeli, yeniden Peygamberimizin zamanında olduğu gibi ölen insanların evinden yemek yemek değil, onların evine yemek götürmeliyiz. Onların imkanları yoksa hatta aramızda para toplayıp birkaç gün onlara yemek göndermeliyiz veya onların misafirlerini biz ağırlamalıyız. Bazı bölgelerimizde bu var, bu çok güzel. Onları tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum kendilerine. Onlarda peygamber ahlakı var ama ölülerin evine yemek götürmeyip de gidip oralarda yemek yiyenlerde bu peygamber ahlakı kaybolmuş. Bunu da bir an önce düzeltmemiz lazım, bu vesileyle bunu ifade edeyim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, tekrar ediyorum, bu şehitlerin evlerine yemek götürülmesini emretmiştir. Ve yetimlerle ilgilenilmesini de aynı zamanda Peygamber Efendimiz emretmişlerdir.

Ve bu yetimleri ashabına dağıtmış, bunlarla ilgilenmek üzere ki Peygamberimizin uygulamalarının bir tanesi de hiçbir yetim çocuğunun sahipsiz kalmamasıydı. Buna çok dikkat etmiştir Peygamber Efendimiz. Hiçbir yetim hanımı aç susuz kalmasın. Buna dikkat etmiştir. Hiçbir yetim çocuğu başı okşanmamış bir halde kalmasın. Onlarla tek tek sahabelerine emirler vermiş. Şuna sen bakacaksın, buna ben bakacağım. Ve Hazreti Cafer'in çocuklarını da kendi himayesine almıştır. Onlara vefasını da bu şekilde göstermiştir sevgili Peygamberimiz. Habeşistan elçileri Peygamber Efendimizin huzuruna gelmişti. Diğer bir örnek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara şöyle diyor: bunlar benim ashabıma hizmet eden kişilerdir. Çünkü biliyorsunuz Peygamber Efendimiz iki defa ashabını Habeşistan'a gönderdi. Oraya hicret etmek zorunda kaldılar. Ve her iki seferinde de Kral Necaşi, onun adı aslında Ashama'dır. Yani adı Necaşi değildir. Habeşistan krallarını Necaşi denirdi. Efendim Necaşi onları en güzel bir şekilde karşılamış. Mekkelilere, müşriklere onları teslim etmemiştir. Evet. Peygamberimiz bunu unutmadı. Habeşistan heyeti Medine'ye geldiler elçiler olarak. Peygamber Efendimiz buyurdular ki bunlar benim ashabıma

mağfiret dileyin buyurdular ve Peygamber Efendimiz gıyabında onun cenaze namazını kıldırdılar. Unutmadı onun yaptığı iyilikleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kainatın biricik efendisi, önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diğer Müslümanlara karşı da vefasını hiçbir zaman unutmamıştır. Ve sık sık Peygamber Efendimiz Bakî mezarlığına gider. Bu arada mesela onu da ben düzeltmiş olayım. Cennetül Bakî değil onun adı. Cennetül Bakî değil. Bakî onun adı. Cennetül Bakî'ye giderek Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam orada Müslümanlara dua eder, şehitlere dua ederdi. Yani öldü gitti değil. Dua ederdi. Nice insanlar var ki eğer bir insan ölürse tamam ölmüş gitmiş. Vefası yok. Ne onun efendim çocuklarıyla ilgilenir, ne onu hatırlar. Öyle değil Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam. Kendisi hiçbir zaman onları unutmaz ve zaman zaman fırsat buldukça gider Cennetul Bakiya ve onlara dua ederdi Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam. Mekke'nin fethi günü Peygamber Efendimiz 630 yılında biliyorsunuz Mekke'yi fethetti. Yani orayı İslam'a açtı. Peygamber Efendimiz'in fetihleri bir işgal değildir. Fetih demek bir yeri İslam'a açmak, Allah'ın emrine açmak demektir. Mekke'yi fethetmişti Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam. Tabii muhacirler gibi, yani Mekkeliler gibi, Mekkeli Müslümanlar gibi Medineli Müslümanlar da bundan büyük bir sevinç duydular. Çok büyük bir mutluluk duydular. Ancak daha sonra akıllarına bir şey geldi. Ensar'ın ileri gelenleri toplandılar, Ensar, Medineli yerli Müslümanlar. Sevinçleri buruk bir sevince dönüşmeye başladı. Sevinçleri buruk bir sevince dönüşmeye başladı. Neden biliyor musunuz? Şöyle düşünmeye başladılar. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Mekke'yi fethettiler. Acaba Peygamber Efendimiz bu Mekke'de kalır da biz bundan sonra peygamberimizi görmeden mi yaşarız? Düşüncelerini görüyor musunuz? Ne kadar yüce bir düşünce, ne kadar ulvi, kıymetli bir düşünce. Acaba Peygamber Efendimiz bundan sonra Mekke'de mi yaşar? Bizim yurdumuza daha gelmez mi diye üzüntü duymaya başladılar. Peygamber Efendimizin kulağına geldi bu ve Ensar'ı toplayarak onlara şöyle hitap etti. Sizin iyiliklerinizi hiçbir zaman unutmam ben. Şu cümlesi Peygamber Efendimizin çok önemliydi. Hayatım sizinleydi, ölümüm de sizinle olacak. Hayatım sizinleydi, ölümüm de sizinle olacak Ensar. Hiç endişe etmeyiniz. Ve gerçekten Peygamber Efendimiz biliyorsunuz Kabe Mekke'dedir. İsteseydi Peygamber Efendimiz Mekke'de kalabilirdi. Medinelileri toplayıp onlara bir teşekkür edebilirdi. Zaman zaman da siz ziyarete ben gelirim derdi. Siz de beni ziyarete gelin derdi. Artık ben kendi yurdumda
yaşayacağım, ana vatanımda yaşayacağım diyebilirdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.

0: Selam.
1: Ama öyle yapmadı. Kâbe Mekke'de olduğu halde ve her zaman onu ziyaret etme imkanı olduğu halde sevgili Peygamberimiz asla Medinelilerin yaptığı iyilikleri unutmamış ve onlara vefasını göstermiş, hayatı boyunca Medine'de yaşamaya devam etmiş, Medine'ye gitmiş ve ruhunu Medine'de teslim etmiştir. Bundan daha büyük bir vefa örneği olabilir mi? Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz, vakit ilerliyor, az bir zamanımız kaldı. Yüce Rabbimize karşı da biz vefamızı göstermemiz gerekiyor. Ki o bizi yaratmış, hayata getirmiş. Bunu sık sık düşünelim. Biz hayatta olmasaydık ne olurdu? Yaratmasaydı bizi ne olurdu? Sık sık bunu düşünelim. En büyük nimetlerden bir tanesi hayata gelmektir. Ve bizi bir insan olarak yaratmış. Eşrefi mahlukat diyoruz. Mahlukatın en şereflisi olarak yaratmış. İnşallah o şerefe nail oluruz. Bizi Cenab-ı Allah bir bitki olarak yaratabilirdi veya sevmediğimiz bir hayvan olarak da yaratabilirdi. Bizi insan olarak yaratmış. Bize kıymet vermiş. En güzel bir surette yaratmış. Ve o yüce Rabbimiz bizden bir vefa bekliyor, vefa. Bir beklentisi yok onun aslında da. Kullarından bir kulluk istiyor. Buna ihtiyacı olmadığı halde. Bir vefa bekliyor. Ve onun için de neredeyse hepimizin ezberlemiş olduğu bir ayeti celilede Cenab-ı Hak وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Nerede insanlarda vefa? Nerede ibadet? Sizleri tenzih ediyorum. Nerede iman? Yok. Huzurunda abdest alıp da iki vakit namaz kılmaktan üşenen bir Müslüman olur mu ya? Bir abdest alacaksın, iki rekat bir namaz öyle başla. Bundan üşenen bir insan olur mu? Bundan daha nankör bir insan olur mu? Cenab-ı Hak bizden vefa bekliyor ve bize buyuruyor ki Bismillah. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ Ey insanlar, ey müminler, Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutmayın, beni unutmayın. Bana karşı vefanızı gösterin, beni unutmayın. Rabbim seni unutmuyoruz, seni hatırlıyoruz. Hayır, öyle değil. Allah bize bizden nasıl bir kul, nasıl bir mümin olmamızı istemişse biz öyle bir mümin, öyle bir kul olmalıyız. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah onlara kendilerini unutturdu. Onlar Allah'ı unuttular ama Allah da onlara kendilerini unutturdu. Akıllarını başlarından aldı. İsimlerini bile hatırlayamaz hale getirdi onları. Onların ahiretteki o güzel yaşantısı ellerinden gitti. Kendini unutmak bu demektir. Aa, ben kendimi çok iyi hatırlıyorum. Esasında iman etmeyen, kulluk etmeyen bir insan kendini unutmuştur. Kendinin geleceğini unutmuştur. Ahiretini unutmuştur. Ebedi yurdunu unutmuştur, cenneti unutmuştur, cemalullahı unutmuştur, Allah'ın sevgisini unutmuştur, rızasını unutmuştur. Ya ben çok zekalıyım, ben profesör, doktor, bilmem kimsin, kimim? Ya kim olursan ol ya. Kim olursan ol. Profesör olmuşsun ama Allah'a iman etmemişsin. Senin profesörlüğün ne işe yarar ya? Çöp bile senin profesörlüğünden daha değerlidir. Allah kendisinin unutulmasını istemez. Şu kadar kainatta Allah'ın varlığına, birliğine delalet eden ayetler varken hala ona iman etmeye, şu kadar nimetler içerisinde yüzen bir insan Rabbine iman etmiyorsa ve ona amel etmiyorsa, kulluk görevlerini yerine getirmiyorsa, o aslında kendini unutmuştur. Ulaike humul fasikun. Onlar yoldan çıkmışlardır diyor. Çıkmış yoldan onlar. Hani biz bir insan için ne deriz? Ya artık o yoldan çıkmış ya. Bunlar asıl yoldan çıkan bunlardır diyor Cenab-ı Allah. Asıl yoldan çıkanlar Rabbini unutanlardır. Aa, benim yolum çok iyi. Otoban. Kaç şeritli yolda gidiyorum ben. Yok yok. Sen yolunu unutmuşsun. Yoldan çıkmışsın sen. Uçuruma yuvarlanmışsın. Uçuruma yuvarlanmışsın. Farkında değil. Uçuruma yuvarlandığını farkında değil. Ne zaman efendim uçurumun dibine düşerse o zaman anlayacak ki ben uçuruma düştüm. Belki havada da bunu hissetmeyecek. Evet kıymetli kardeşlerim, sözlerimi Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselamın bir hadis-i şerifiyle noktalamak istiyorum. Zihninize not edin. 6 tane şey söylüyor Peygamber Efendimiz. اِضْمَنُوا لِي سِتَّنْ اَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةِ 6 şey konusunda bana yapacağınıza garanti verin. Ben de cennete gireceğinize dair size bir garanti vereyim. Kefil olayım size. Peygamberimiz kefil olunca o insan cennetlik olmaz mı? Bir, usluku izâ haddestum. Konuştuğunuz zaman yalan konuşmayın, doğru konuşun. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi yalan konuşmak. Yalan konuşmak. O kadar çok ki doğru konuşan insanların sayısı azaldı. Kimseye yalan konuşmayacağız. Kim olursa olsun. İki, ve evfu izâ vaattum. Bir söz verdiğiniz zaman buna vefa gösterin. Bunu yerine getirin. Vefasız olmayın. İnsanlara karşı vefasız olmayın. Vefasızlık yapmayın. Benim daha ona ihtiyacım yok. Onu nereden tanıyacağım? Ya niye adamın telefonuna çıkmıyorsun artık? Niye ona merhaba demiyorsun? Niye aramıyorsun daha? İhtiyacın yok. Ya insanların telefonuna, ben bugün büyüdüm, şu mevkiye geldim, bu makama geldim. Ne oldu geldiğinde? Allah'ın katında aşağısın. Ama vefalı olursan Allah'ın katında yukarıdasın. Vefasız olursan Allah'ın katında aşağıdasın. Vefalı ol, vefalı kim olursan ol. Yarın bir gün öleceksin. Musalla taşına gidince bilmem şu ünvan, bu ünvan, böyle bir şey yok. Olmayacaksın vefasız. Unutmayacaksın kimseyi. Sana küçücük bir iyiliği dokunan insanı unutmayacaksın. Peygamberimiz gibi tıpkı en küçücük bir iyiliği unutmayacaksın. Gerek ona, gerek eşine, gerek çocuklarına, o vefat etmişse onlara karşı vefanı göstereceksin. Eğer böyle yapmıyorsan doğru bir yolda değilsin. وَاَدُّ اِذَا تُمِنْتُمْ. Size bir emanet verildiği zaman o emaneti kullanmayın. O emaneti gereği gibi sahibine teslim edin. Üstüne yatmayın. وَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ. Namuslarınızı koruyun. وَغُطُّوا اَبْسَارَكُمْ. Gözlerinizi harama bakmaktan koruyun.

0: Kuffu eyleyeküm, ellerinizle günah işlemeyin. İşte bu altı tane şeyi yapana Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben ona kefil olurum buyuruyor. Cennete girmesi konusunda. Cenab-ı Hak bu güzel hasletleri yaşamayı cümlemize nasibi müyesser eylesin. Rabbül Alemin bizleri sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine dahil eylesin. Bütün geçmişlerimize ve bahusus şehitlerimize, şuhadamıza rahmetiyle muamele eylesin. Rabbül Alemin vatanımızı ve milletimizi ve bilad-ı İslamiyeyi her türlü tehlikelerden korusun, muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına kolay edalar nasip eylesin. Bizleri sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine dahil eylesin. Cümlemizi cemaliyle müşerref eylesin. Kıymetli konu kardeşlerim, çok önemli bir duyurum var. Bu hac kayıtlarıyla ilgili 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs 19 Haziran 2026 tarihler arasında e-Devlet portalı üzerinden bireysel olarak yapılmaktadır. Bu itibarla herhangi bir mağduriyet ve hak kaybı yaşanmaması için hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 19 Haziran 2026 Cuma günü, yani bugün sona erecektir. Eğer hala kayıt yenilemeyen veya ön kayıt yaptırmayanlar varsa akşama kadar, belki gece internet üzerinden 00'a kadar bu kayıtlarını yaptırabilirler. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar, ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın, Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı, sana mal vermedim mi, ihsanda bulunmadım mı, önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak, orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa, güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesile

ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
0: Reklam. Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Çocuk kazansı attım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor, acil ambulans lazım.
6: Hastalar yollayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112
0: kamu spotu.
8: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
9: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Washington'la Tahran arasında 3 aydır devam eden savaş resmi olarak sona erdi. Amerikan Başkanı Donald Trump Paris'te, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Tahran'da masaya oturdu. Liderlerin attığı eş zamanlı imzalarla 14 maddelik tarihi mutabakat yürürlüğe girdi. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete giriyor. Böylece Gayrettepe'den Halkalı'ya uzanan 69 kilometrelik dev hat tamamlanmış oldu. Saatte 120 kilometre hıza ulaşan metro Türkiye'nin en hızlı ve en uzun metro hattı unvanını taşıyor. Yeni açılacak 5 istasyon sayesinde Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşerken, hat Marmara, yüksek hızlı tren ve diğer metrolarla da tam entegrasyon sağlıyor. Aselsan'ın yerli sinyalizasyon sistemiyle tam otomatik sürücüsüz olarak hizmet verecek projenin ekonomiye 935 milyon avroluk katkı sağlaması öngörülüyor. Milyonlarca gencin üniversite hayali için ter dökeceği yüksek öğretim kurumları sınavı yarın gerçekleştirilecek. Yaklaşık 650 bin personelin görev yapacağı maratonun ilk oturumu olan temel yeterlilik testi yarın saat 10.15'te başlayacak. Bu oturuma 2 milyon 425 560 aday katılacak. Pazar günü saat 10.15'te alan yeterlilik testleri, saat 15.45'te ise yabancı dil testi yapılacak. Büyük heyecanla beklenen sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt genelinde tüm güvenlik ve trafik tedbirlerinin alındığını, kimlik kartını kaybedenler için nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy ise, adaylara sınav binalarını önceden kontrol etmeleri, yanlarında kimlik ve giriş belgelerini bulundurmaları ve sınavdan en az yarım saat önce binada olmaları uyarısında bulunarak vatandaşları sınav saatlerinde sessiz olmaya çağırdı. 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona eriyor. Kutsal topraklara gitmeyi bekleyen hacı adayları E-Devlet üzerinden başvurularını bu gece yarısına kadar yapabilecek. İlk defa başvuru yapacak adayların anlaşmalı bankalara 1250 TL ön kayıt ücreti yatırması gerekirken, geçmiş yıllarda kaydı olanların ise otomatik yenileme yapılmayacağı için E-Devlet'ten mutlaka kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Başvuru sırasında kişisel bilgilerini güncelleyecek olan adaylar ayrıca normal veya yakın mesafe konaklama tercihinde de bulunabilecek. Detaylı bilgiye il ve ilçe müftülükleriyle 0850 260 1313 numaralı hattı arayarak ulaşılabilecek. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafiz Osman Şahin, Bartın'da düzenlenen programda din görevlileriyle bir araya geldi. Din hizmetinin sevgi ve samimiyetle yapılması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bizler sadece mihrapta değil, cami dışında da temsil makamındayız." dedi. Yaz Kur'an kurslarının önemine de değinen Şahin, Diyanet'in bugün dünyanın 150 ülkesinde faaliyet gösterdiğini hatırlattı. "Bu büyük hizmet ailesinin bir ferdi olmaktan dolayı Rabbimize hamd ediyoruz." dedi.
8: Hava durumu.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile, Sinop, Adana çevreleri ile, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 25, İzmir 31, Antalya 28, Eskişehir 23, Trabzon 25, Erzurum 27, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 27, Saraybosna 26, Gümülcine 29 derece olarak tahmin ediliyor.
7: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kainatta bizim olan hiçbir şey yok ya Rab. Bizi bir arada tutan gökler senin, sıla-i rahim toprak senin, zaman senin, ruh senin, varken de seniniz, yokken de senin, geçmiş senin, gelecek senin, insanlar senin. Ama unutuyor insan, kimedir yolculuk? Her şeyin sahibi kimdir? Yaşlanınca yüzlerimize eklenen çizgiler hatırlatmalıydı bize hükmedenin sen olduğunu ve gözlerimize eklenen manalarda aramalıydık unuttuğumuz tüm değerleri. Biz aciziz ya Rab, biliyoruz. Unuttuğumuz sözleri de biliyoruz. Verdiğimiz yeminleri de. Düştüğümüz hataları, eksik bıraktığımız duaları, titreyen kalplerimizi biliyoruz. Sensin Allah'ım hükmeden. Dilediğini yapan sen, bizi koruyan, affeden ve yol gösteren sen. Unuttuklarımızı hatırlatacak, yapamadıklarımızı mümkün kılıp yaptıracak, kalbimizi nurunla dolduracak sen. Dilediğini yapan ve bizi yöneten melikimiz, bize sabır, ihsan, şükür, sadakat ve doğru yolda ilerleme lütfet. Kalbimizi daima sana yönelt ve ruhumuzu nurunla sar. Cuma'nın şu mübarek saatlerinde sen bizleri sözünde duran, ahdini hatırlayan, bildiklerinden sapmayanlardan eyle.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، صدق رسول الله. Muhterem Müslümanlar! Yüce Rabbimizin saygı duyulmasını emrettiği 4 aydan biri olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmete layık olarak zikrettiği Muharrem ayının manevi iklimi içerisindeyiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur buyurarak, bu mübarek ayın ibadet ve taatle, hamd ve şükürle, tövbe ve istiğfarla değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatmıştır. Aziz müminler, önümüzdeki perşembe Aşura gününü idrak edeceğiz. Birçok peygamberin hayatında önemli gelişmelere sahne olan Aşura günü ne hazindir ki sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennet gençlerinin efendisi diyerek övdüğü torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz de çoğu ehli beyte mensup 70'i aşkın Müslümanın Kerbela'da acımasızca şehit edildiği gündür. Kıymetli Müslümanlar, Kerbela müminlere birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi, ayrılık ve gayrılığa düşmemeyi hatırlatır. Hak ve hakikati ayakta tutmayı, adaletten ve iyilikten ayrılmamayı anlatır. Kerbela, aramıza fitne ve fesat tohumu ekmek, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere karşı feraset ve basiretle davranmamızı tavsiye eder. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır uyarısına kulak vermemizi, sevinci ve nimeti paylaştığımız gibi hüznü ve meşakkati de paylaşmamızı telkin eder. Değerli müminler, bugün inananları acı ve gözyaşına mahkum etmek, İslam beldelerinin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sömürmek isteyen zalimler, başta Gazze ve Filistin olmak üzere birçok farklı coğrafyada yeni Kerbelalar yaşanması için her türlü yolu denemektedir. Ümmeti Muhammed olarak bizler de bir daha aynı hüznü yaşamak ve şer odaklarını sevindirmek istemiyorsak, aramızdaki ihtilafları derinleştirmek yerine ortak paydada buluşmanın yollarını aramalıyız. Zira Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir, Kitabımız bir, kıblemiz birdir. Cenab-ı Hakk'ın kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın emri gereğince birbirimize kenetlenmeli, İslam kardeşliğine zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan kaçınmalıyız. Bu vesileyle başta Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt-i Mustafa olmak üzere din, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Hutbemizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısıyla bitiriyoruz: birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun.
1: Cuma hutbesi.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman.
1: Değerli Diyanet Radyo dinleyenleri, hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Uğur Subaşı. Sevgili dostlar, bugün yepyeni bir eserle, Peygamberlere İman adlı eserimizle sizlerle birlikte olacağız. Burada olduğunuz için, bizlere kulak verdiğiniz için canı gönülden teşekkürler ve hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili dostlar, peygamberlik konusunun ana çerçevesini oluşturan ve biri diğerini tamamlayan bazı temel kavramlar vardır. Bunlar nebi, rasul, peygamber, vahiy ve mucizeden ibarettir. Nebi ve rasul genel olarak peygamber manasına gelir. Sözlükte nebi, haber veren veya kendisine haber verilen kişi demektir. Rasul ise haber getiren elçi anlamındadır. Farsça asıllı olan peygamber kelimesi de İlahi buyrukları haber vermek üzere Cenab-ı Hakk'ın insanlardan seçtiği kişi diye tanımlanabilir. Bazı eşari alimleriyle mutezile kelamcıları Resul ile Nebi'nin aynı manada olduğunu söylemişlerdir. Buna göre her Resul Nebi, her Nebi de Resul'dür. Resul ile Nebi arasında ince bir farkın bulunduğunu benimseyen alimler ise Resul'ün kendisine müstakil kitap ve şeriat verilen Allah'ın elçisi, Nebi'nin ise önceki peygamberin şeriatına uygun amel eden Allah elçisi olduğunu söylemişlerdir. Yani buna göre Hazreti Musa'nın Resul, Harun'un Nebi, Hazreti İbrahim'in Resul, İsmail'in Nebi olması gerekir. Sevgili dostlar, sözlükte vahiy, gizlice söylemek, fısıldamak, gizlice söylenen söz demektir. Terim olarak Allah Teala'nın dilediği konulardaki bilgileri doğrudan veya melek vasıtasıyla söz veya mana şeklinde peygambere gizlice bildirmesi demektir. Sadece Allah elçileri tarafından yaşanan ruhi, deruni bir keyfiyet ve ilahi bir sır olduğundan vahyin mahiyetini ancak onu bizzat yaşayıp tecrübe eden peygamberler bilir. Bununla birlikte vahiy büsbütün anlaşılmaz veya akıl dışı bir halde değildir. Allah Resulü'nün sadık rüyaların vahyin bir çeşidi olduğunu bildiren beyanı ve Gazali'nin de dikkat çektiği üzere öteden beri insanların görmekte olduğu sadık rüyalar vahyin bir benzeri olup onun gerçekliğini anlamamıza örnek teşkil eder. Yaşadığımız hayatta doğruluğu ortaya çıkaran rüyalara kıyas ederek şöyle bir fikir yürütmek mümkündür. Bazı insanların gördüğü rüyaların realite aleminde doğru çıkması, başka bilgi ve iletişim yollarının bulunduğunu ve rüya yoluyla elde edilen bilginin daha mükemmel bir şeklinin uykudayken veya uyanıkken peygamberlerde gerçekleşmesinin de mümkün olduğunu gösterir. Öte yandan vahiy bizzat peygamberin kendisi tarafından defalarca tecrübe edilmiş, yaşanıp gerçekliği anlaşılmıştır. Peygamberler olağanüstü bir şekilde kendilerinde hasıl olan bilgilerin Allah tarafından gönderildiğini kesin olarak bilir ve kabul ederler. Başka bir deyişle kendilerinde bu hususta içsel ve kesin bir ilim meydana gelir. Ayrıca Allah elçisi vahiy esnasında meleği görmekte, meleğin görünmediği durumlarda da kendisine beliren alametlerden vahyin geleceğini hissetmekte, geldiğinde de onu anlamakta, bazen de çok istediği halde vahyin gelmemesi, onun kendi dışındaki yüce bir kudretten geldiğini akli vicdani melekeleriyle anlamasını sağlamaktadır. Bu itibarla peygamberler kendilerine gelen bilginin Allah tarafından gönderildiğinden asla kuşku duymazlar. Bu bağlamda vahiy, Allah Teala, melek ve peygamber arasında gerçekleşmesi ve içeriği açısından dini, sadece peygamberce yaşanılan bir olay olması açısından ferdi, peygamberler tarafından defalarca yaşanması açısından tecrübi, geçmişte bütün peygamberler tarafından yaşanmış olması açısından da sosyal ve tarihi bir gerçektir. Peygamber seçip göndermek Allah'a ait bir husus olduğu gibi, seçtiği

0: Peygamber'e dilediği zaman ve mekanda dilediği kadar vahiy göndermekte onun iradesine bağlıdır. Bu noktada peygamber alıcı, Allah Teala ise bildiren konumundadır. Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Musa'ya, "Ben seni seçtim. Şimdi sana vahyedileni dinle." Ve Resul-i Ekrem'e, "Rabbinden sana vahyedilene uy. O vahyi çabucak almak için dilini kımıldatma. Onu toplamak ve okumak elbette bize aittir." şeklindeki beyanları bu gerçeği ifade etmektedir. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, peygamberlikle ilişkili olan kavramlardan sonuncusu da mucizedir. Mucize, peygamberin Allah tarafından gönderildiğini kanıtlamak amacıyla ilahi kudretle gerçekleşen olağanüstü bir fiildir. Biz mucize ve onun peygamberlikle ilişkisini ileride müstakil bir şekilde ele alacağımızdan burada bu kadarını söylemekle yetiniyoruz. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugün yepyeni bir eserle, Peygamberlere İman adlı eserimizle sizlerle birlikte olmaya başladık. Ve konuya başlangıç diyebileceğimiz kavramlarla kulaklarınıza ulaştık. Nebi'den, Resul'den, peygamber kelimesinden bahsettik. Bir sonraki programımızda iman esası olarak peygamberlikten bahsedeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola.

Hüsnü Hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici. Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor. Yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edeceği bir sonsuzluğa erişecek.

0: Bağımlılıktan özgürlüğe az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Washington'la Tahran arasında 3 aydır devam eden savaş resmi olarak sona erdi. Amerikan Başkanı Donald Trump Paris'te, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Tahran'da masaya oturdu. Liderlerin attığı eş zamanlı imzalarla 14 maddelik tarihi mutabakat yürürlüğe girdi. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete giriyor. Böylece Gayrettepe'den Halkalı'ya uzanan 69 kilometrelik dev hat tamamlanmış oldu. Saatte 120 kilometre hıza ulaşan metro Türkiye'nin en hızlı ve en uzun metro hattı unvanını taşıyor. Yeni açılacak 5 istasyon sayesinde Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşerken, hat Marmara, yüksek hızlı tren ve diğer metrolarla da tam entegrasyon sağlıyor. Aselsan'ın yerli sinyalizasyon sistemiyle tam otomatik sürücüsüz olarak hizmet verecek projenin ekonomiye 935 milyon avroluk katkı sağlaması öngörülüyor. Milyonlarca gencin üniversite hayali için ter dökeceği yükseköğretim kurumları sınavı yarın gerçekleştirilecek. Yaklaşık 650 bin personelin görev yapacağı maratonun ilk oturumu olan temel yeterlilik testi yarın saat 10.15'te başlayacak. Bu oturuma 2 milyon 425 560 aday katılacak. Pazar günü saat 10.15'te alan yeterlilik testleri, saat 15.45'te ise yabancı dil testi yapılacak. Büyük heyecanla beklenen sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt genelinde tüm güvenlik ve trafik tedbirlerinin alındığını, kimlik kartını kaybedenler için nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy ise, adaylara sınav binalarını önceden kontrol etmeleri, yanlarında kimlik ve giriş belgelerini bulundurmaları ve sınavdan en az yarım saat önce binada olmaları uyarısında bulunarak, vatandaşları sınav saatlerinde sessiz olmaya çağırdı. 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona eriyor. Kutsal topraklara gitmeyi bekleyen hacı adayları E-Devlet üzerinden başvurularını bu gece yarısına kadar yapabilecek. İlk defa başvuru yapacak adayların anlaşmalı bankalara 1250 TL ön kayıt ücreti yatırması gerekirken, geçmiş yıllarda kaydı olanların ise otomatik yenileme yapılmayacağı için E-Devlet'ten mutlaka kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Başvuru sırasında kişisel bilgilerini güncelleyecek olan adaylar ayrıca normal veya yakın mesafe konaklama tercihinde de bulunabilecek. Detaylı bilgiye il ve ilçe müftülükleriyle 0850 260 1313 numaralı hattı arayarak ulaşılabilecek. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafiz Osman Şahin, Bartın'da düzenlenen programda din görevlileriyle bir araya geldi. Din hizmetinin sevgi ve samimiyetle yapılması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bizler sadece mihrapta değil, cami dışında da temsil makamındayız." dedi. Yaz Kur'an kurslarının önemine de değinen Şahin, Diyanet'in bugün dünyanın 150 ülkesinde faaliyet gösterdiğini hatırlattı. "Bu büyük hizmet ailesinin bir ferdi olmaktan dolayı Rabbimize hamd ediyoruz." dedi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile, Sinop, Adana çevreleri ile, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 25, İzmir 31, Antalya 28, Eskişehir 23, Trabzon 25, Erzurum 27, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 27, Saraybosna 26, Gümülcine 29 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerim. Madde kullanım bozukluğu ile ilgili hususları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün bu bozukluklardan iyileşmek mümkün mü sorusunu soracağız ve cevabını birlikte bulmaya çalışacağız. Çünkü madde kullanım bozukluğu bireyin sadece bedensel anlamda zarar gördüğü, hasar gördüğü bir süreç değil. Bu süreçte sosyal ilişkileri de bozuluyor, ruhsal, zihinsel sağlığı da bozuluyor ve bir taraftan topyekun bir iyileşme, kişilik dengesine yeniden kavuşma hedefi koyma süreci işletilmesi gerekiyor. Tabii bağımlılık doğru tedavi ve müdahale ile iyileşebilen bir hastalıktır. Ancak iyileşmenin gerçekleşmesi için çaba ve zaman gerekmektedir. Yani siz gayret ederseniz ve bu süreci belli bir zamana yayarak yönetmeye çalışırsanız, iradenizi bu süreçte yeniden elinize alıp bağımlılıktan bağlılığa dönüştürebilirseniz, gerçek ilişkilerinizi yeniden inşa edebilirseniz, annenizle, babanızla, işinizle, meslektaşlarınızla, arkadaşlarınızla, konu komşu, eş dost akrabalarınızla yeniden normal yaşama dönmeyi başarabilirseniz ne mutlu size. İşte bu madde kullanım bozukluğundaki iyileşmenin süreçlerini ifade eder. Aziz dinleyenler, tabii bireyin tedavi olmayı istemesi ve kendini tedaviye hazır hissetmesi buradaki en önemli aşama. Bu süreçte yakınlarının bağımlılık öyküsü olan kişiyle sağlıklı iletişim içerisinde olması gerekiyor. Bağımlı kişinin de yaşadıklarını yakınlarıyla paylaşması son derece önemli. Burada bir takım gizli kapaklı yürüyen işler, yakınlara, anne babaya, arkadaşlara, akranlara, meslektaşlara ben bunu artık bıraktım dediği halde gizli gizli kullanmaya devam ediyorsa bağımlı kişi, işte burada sorun başka bir aşamaya evriliyor. Bilinçli bir karar verme sürecini başlatmak gerekiyor. Tabii bağımlılık kişinin özellikle bağımlılık tedavi sürecindeki müdahalelere de açık olması önemli. Kullanılan maddenin cinsine, kullanım sıklığına, kullanım tekrarlayan, yinelenen sürecine göre değişkenlik gösteriyor. Madde kullanım sürecinin tersine çevrilmesi. Madde kullanım bozukluğu olan kişinin madde kullanımını bırakması tek başına son derece zor. Yani ben bundan vazgeçtim, artık kullanmayacağım diyebilir. Burası önemli. Ancak işte tam bu aşamada ailenin, arkadaşların, akran, uzman kim varsa ona destek olacak devreye girmesi gerekiyor. Bu tür durumlarda muhakkak bir uzman yardımına ihtiyaç var. Anne baba, arkadaş, akran, meslektaş ne kadar ilgili, istekli, ne kadar yoğun destek içerisinde olursa olsun, uzman desteği olmadan bu sürecin neticelenmesi, tekrar normalleşmeye dönülmesi mümkün görünmüyor. Tabii madde kullanımına zemin oluşturan ya da zemin hazırlayan bir takım faktörler var. Biz bunlara risk faktörleri adını veriyoruz. Madde kullanım bozukluğu konusunda birçok farklı risk faktöründen söz edebiliriz. Bunlar arasında en öne çıkanları nelerdir derseniz, kısaca bahsetmek isterim. Öncelikle psikolojik sorunları olan ya da herhangi bir madde bağımlılığı bulunan anne babalara sahip çocukların daha fazla risk altında olduğunu söyleyebiliriz. Anne babada bir öykü varsa, bir madde kullanım öyküsü varsa bunun çocuklara transferi maalesef daha kolay oluyor. Hatırlarsınız birkaç program önce özellikle yeni doğan bağımlılığının anneden aktarıldığını, annenin bunu nasıl yatkınlaştırdığını konuşmuştuk. Evet, ebeveyn çocuk bağlılığının güvensiz olması. Burada yine bir risk faktörü. Çünkü ilgi eksikliği, özellikle ebeveynlerin çocuğun gelişim sürecinde ihmal davranışında bulunmaları bağımlılık öyküsünü geliştirmeye bireyde bir yatkınlık oluşturuyor. Tabii kişi ne kadar çok güvensiz bağlanırsa, ne kadar anne baba ilgisinden yoksun kalırsa, bu açığı telafi etmek için bağımlılıkla ilgili öykülere o kadar çok yöneliyor. Yine eğer öğrenci ise sınıfında aşırı

utangaçlık ya da şiddet içeren bir takım davranışlara maruz kalması. Yani çocuğun utandırılması akranları tarafından ya da akran zorbalığına maruz kalması da aynı şekilde bağımlılık potansiyelini artırıyor. Aile içi kuralların açık olmaması, yine belirlenmiş kurallara aile üyelerinin uymaması da burada bir büyük risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Kurallar yoksa ya da var ama aile üyeleri bunu uygulamıyorsa benzer bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Önce okul başarısında düşüş ya da gerileme yaşanıyor. Daha sonra biyolojik ve çevresel bir takım çıktıları oluyor bunun. İşte bedensel sorunlar, semptomlar, ateş, terleme, gerginlik gibi. Yine çevresel ilişkiler, yakın ve uzak çevredeki insanlarla, akranlarla, aileyle, okulla, iş yeriyle eğer çalışıyorsa ilişkilerde bozulma. Tabii her tür madde bağımlılığının önlenmesi son derece önemli. Toplumsal bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılmasını ve yayılmasını önleme çalışmalarına bu yüzden hepimizin gönüllü destek olması gerekiyor. Bir takım maddelerin yarattığı bireysel ve sosyal sorunları en aza indirmek ve sağlıklı bir toplum psikolojisi ortaya çıkarmak, toplum ruh sağlığını sağlıklı davranışlar üzerine inşa etmek son derece önemli. Bağımlılık bir anda gelişmiyor aziz dinleyenlerim. O bir süreç. Bağımlılık geliştiğinde de tedavi zorlayıcı olabiliyor çünkü. Biz ne kadar erken tedbir alır, ne kadar önleyici tedbirleri yoğun bir şekilde toplumsal bir bilinçlenme ile aktarabilirsek çocuklarımıza, gençlerimize o kadar başarılı oluruz. Evet, bağımlılık bir anda gelişmediği gibi iyileşme de bir anda gerçekleşmiyor. Zaman alıyor. Gayret ve çaba dedim başta, aynı zamanda zaman. Tabii iyileşmeyi tamamlayan etkenlerden biri de tıbbi destek ile birlikte psikososyal destek. Aziz dinleyenlerim, psikososyal destek ile bağımlılık hakkında bilgi sahibi olma ve tekrar kullanıma gitmemek için koruyucu faktörlerin birlikte devreye koşulması gerekiyor. Yani tıbbi destek iyileşme sürecinde tek başına yeterli değil. Biz burada psikososyal desteği de önemsiyoruz. Yani çevre desteği, özellikle yakın çevre desteği burada son derece önemli. Tıbbi olarak bağımlılık öyküsünü tersine çevirecek bir takım tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra asıl çevre desteği devreye giriyor. Ve burada bağımlılık ortamına bireyi tekrar efendim bırakmamak için ailenin, çevrenin organize bir şekilde hareket etmesi ve çocukları, gençleri desteklemesi gerekiyor. Evet, madde kullanımının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle özellikle ülkemizin sağlık harcamaları her geçen gün maalesef artıyor. Her türlü önleme programı yüksek maliyetlere sahip ve bu maliyetin tedavi maliyetinden daha düşük olduğunu söylemek mümkün. Yani önleyici tedbirler tedavi maliyetinden daha önemli ve daha öncelikli, maliyet açısından da daha düşük. Bu şu anlama geliyor aziz dinleyenlerim. Bizlerin hepimizin, bu programı dinleyen siz sevgili aziz dinleyenlerim, hepimizin madde kullanımı konusunda bilinçlenmesi gerekiyor. Madde kullanımının ortaya çıkardığı sorunları, sonuçları çok iyi bilmesi ve önleyici tedbirlere çevremizde ve bir bilinçlenme kültürü içerisinde hareket ederek etrafımızda çok insan olmasa da bu konuda ya da bir şekilde benim ailemde ya da benim yakın çevremde olmasa da toplumsal olarak bir gün mutlaka bize de bu sorunun ulaşabileceğini düşünerek hareket etmek durumundayız. Bu bilinçlenmeyi lütfen ailemizde, iş yerimizde, okulumuzda, kamuoyunda daha çok ses getirecek şekilde duyuralım. Bakın, bugün hepimizin sosyal medya hesapları var. Lütfen buralarda sorunun ne kadar büyük olduğunu birbirimize fark ettirelim. Ve önleyici tedbirler konusunda da birlikte organize hareket edelim. Kamusal tedbirlerin destekçisi olalım. Onlara, o mekanizmaya bir şekilde elimizden gelen katkıyı verelim. Biz de hepimiz bağımlılıkla mücadele gönüllüsü olalım ve çevremizdeki bu tür sorunları daha dikkatle takip edelim ve onları önlemeye dönük adımlara katkıda bulunalım. Evet, hepinize
sağlıklı, esenlikli, bağımlılıktan uzak, ancak birbirimize bağlı günler ve hayırlı, huzurlu bir gelecek diliyorum. Hepinizi yüce yaratıcımıza emanet ediyorum. Sağlıkla kalın aziz dinleyenlerim.

0: Kitap Hayracı az sonra. Günün Duası.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Hastalandığım bir anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti. Ben o anda, "Allah'ım, eğer ecelim geldiyse beni rahatlat. Eğer gelmediyse beni kaldır ve eğer bu bir imtihansa bana sabır ver," diyordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl dedin?" dedi. Ben de dediklerimi tekrar ettim. Ayağıyla bana dokundu ve "Allah'ım, ona afiyet ve şifa ver," diye dua etti. Ben de bir daha o ağrıdan şikayet

0: her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
1: Reklam.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Şule Kalan'ın kaleminden eğitici, öğretici ve eğlenceli bir çocuk kitabı. Kafama takıldı. Eğitimci yazar Şule Kala, çocuklarla ve gençlerle ilgili güzel çalışmaları olan, sosyal medyayı ve kalemini bunun için gayretle kullanan bir isim. Çocuklarımızın istifade edeceği güzel eserleri mevcut. Bugünkü konuğumuz olan Kafama Takıldı kitabı da bunlardan biri. Çocukların inanç ve ibadet gibi konularda akıllarına gelen sorulara ve o soruların en anlaşılabilir

bilir, en ulaşılabilir ve sağlıklı cevaplarına odaklanan bir eser. Varlığımızın anlamını bulmak için soruların bize sunduğu rehberliğe ve elbette karşılık bulan cevaplara ihtiyaç duyarız diyen Kala, hitap ettiği okurları için sizinle aynı yollardan geçmiş birinin yolculuğunun hikayesidir diye tanımlıyor kitabını. Allah hakkında soru sorabilir miyim? Allah beni neden yarattı? Allah neden tektir? Allah'ı neden göremeyiz? Allah kötüleri ve kötülükleri neden yarattı? Kader alın yazısı mıdır? Kendi kaderimi kendim mi çizerim? Tevekkül nedir? Melekler neye benzer? Allah şeytanı neden yarattı? Allah kendisine edilen bütün duaları kabul eder mi? Özgürlük nedir? Neden ibadet etmeliyim? İbadetlerin bana nasıl faydası olur? Kur'an'ın değişmediğini nereden biliyoruz gibi dini ve ahlaki içerikli pek çok soruya çocuklarımızın kolay anlayıp kavrayabileceği bir dille cevaplar arayan, onlara rehberlik eden bir eser. Bunda da gayet başarılı olmuş diyebiliriz. Giriş kısmında yer alan ve kitapla aynı adı taşıyan Kafama Takıldı başlıklı yazı şöyle selamlıyor küçük ve meraklı okurlarını. Kafamın içinde ve etrafında onlarca soru balonuyla geziyorum. Biri görür de bunlar da ne böyle der diye ödüm kopuyor. Biliyorum senin de onlarca soru balonun var ve sen de havalarını söndürüp kafanın ücra bir köşesinde saklıyorsun onları. Nereden mi biliyorum? Nereden olacak? Ben de senin kadarken bu balonların havalarını söndürüp söndürüp zihnimin bir köşesine istiflemiştim. Onları koyduğum yerleri de unutmuşum da şu yaşımda yeni fark ediyorum. Sana bir şey itiraf etmeliyim ama lütfen aramızda sır olarak kalsın. Bu kafama takılan sorular var ya, hani aynı zamanda senin de kafana takılan, yani neredeyse bütün insanların kafasına takılan sorular. İşte o soruların cevabını öğrenmek için yıllarca eğitim aldım ben. Bir sürü kitap okudum, dersler aldım. Bilgiler edindikçe soru balonlarım küçüldü, kafamın içinde bir yerlerde kaybolup gitti. Ya da ben öyle sandım. Sonra kalbimin orta yerinde ben her şeyi biliyorum balonu büyüdü. Öyle büyüdü, öyle büyüdü ki tam bir yetişkin olmuştum artık. Yetişkin olunca öğretmen de olabilirim sandım. Sınıflara girip de göğsüme taktığım ben her şeyi biliyorum balonunu öğrencilere de gösterecektim. Sonra ne oldu biliyor musun? Her girdiğim sınıfta senin gibi akıllı ve parlak dikilli çocuklarla karşılaştım. Onlar bana kafama takıldı dedikçe yıllarca öğrendiğim üst üste yığdığım bilgiler, eşit uzunluktaki tahta parçalarını dizerek oynadığımız o denge oyunundaki gibi sarsılmaya başladı. Tahta parçalarını öyle yerlerden çekiyorlardı ki durun durun çocuklar ben bunu biliyorum da demeye ama onlara cevap verememeye başladım. Anladım ki bilmek tek başına yetmiyordu. Bildiğim ama fark edemediğim bir sürü şeyi bu sorular sayesinde görebildim. Artık ben de gerçek bir öğrenci olmuştum. Kafama takılan ne varsa önüme koymaya ve üstünde düşünerek cevaplar bulmak için araştırmaya koyuldum. Kala eserine böyle bir başlangıç yapıyor ve kendisinden yola çıkarak böylece küçük okurlarla kuracağı bağ sayesinde de onlarla eğlenceli ve öğretici bir yolculuğu amaçlıyor. Kendi soruları, kendisine çocukların sorduğu sorular ve bu sorulara verilen eski ve yeni cevaplar, çocukların akıllarına takılan ve merak ettikleri dini meselelerle dolu ve verimli bir yolculuk. Çocuklarımızın bolca istifade edeceğini düşündüğüm kıymetli bir eser. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı'nın bugünkü konuğu Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Şule Kala'nın kaleminden Kafama Takıldı isimli kitabı, başta çocuklarımız olmak üzere bütün okurlarımıza ve siz dinleyicilerimize takdim eder, herkese keyifli okumalar dilerim. Kitaplarımızda, kıymetli eserlerimizde ve dergilerimizle yapacağımız nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.

0: spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
3: Sözü bilenden dinlemeli, bilmeyene söylemeli. Büyüklerden dinlemeli, uygulamaları için de küçüklere aktarmalı. Çok ve iyi dinlemeli. Fakat birer birer, azar azar konuşmalı. Çok konuşmakla bilgin olunmaz. Ancak çok dinlemekle bilgin baş köşeye geçebilir. Sözü dinlenen birisi olabilir. İnsan dilsiz olursa öğrenebilir. Fakat sağır olursa konuşulanlardan bir bilgi edinemez.

0: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Washington'la Tahran arasında 3 aydır devam eden savaş resmi olarak sona erdi. Amerikan Başkanı Donald Trump Paris'te, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Tahran'da masaya oturdu. Liderlerin attığı eş zamanlı imzalarla 14 maddelik tarihi mutabakat yürürlüğe girdi. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete giriyor. Böylece Gayrettepe'den Halkalı'ya uzanan 69 kilometrelik dev hat tamamlanmış oldu. Saatte 120 kilometre hıza ulaşan metro Türkiye'nin en hızlı ve en uzun metro hattı unvanını taşıyor. Yeni açılacak 5 istasyon sayesinde Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşerken hat Marmara, yüksek hızlı tren ve diğer metrolarla da tam entegrasyon sağlıyor. Aselsan'ın yerli sinyalizasyon sistemiyle tam otomatik sürücüsüz olarak hizmet verecek projenin ekonomiye 935 milyon avroluk katkı sağlaması öngörülüyor. Milyonlarca gencin üniversite hayali için ter dökeceği yüksek öğretim kurumları sınavı yarın gerçekleştirilecek. Yaklaşık 650 bin personelin görev yapacağı maratonun ilk oturumu olan temel yeterlilik testi yarın saat 10.15'te başlayacak. Bu oturuma 2 milyon 425 560 aday katılacak. Pazar günü saat 10.15'te alan yeterlilik testleri, saat 15.45'te ise yabancı dil testi yapılacak. Büyük heyecanla beklenen sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt genelinde tüm güvenlik ve trafik tedbirlerinin alındığını, kimlik kartını kaybedenler için nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy ise, adaylara sınav binalarını önceden kontrol etmeleri, yanlarında kimlik ve giriş belgelerini bulundurmaları ve sınavdan en az yarım saat önce binada olmaları uyarısında bulunarak vatandaşları sınav saatlerinde sessiz olmaya çağırdı. 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona eriyor. Kutsal topraklara gitmeyi bekleyen hacı adayları E-Devlet üzerinden başvurularını bu gece yarısına kadar yapabilecek. İlk defa başvuru yapacak adayların anlaşmalı bankalara 1250 TL ön kayıt ücreti yatırması gerekirken, geçmiş yıllarda kaydı olanların ise otomatik yenileme yapılmayacağı için E-Devlet'ten mutlaka kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Başvuru sırasında kişisel bilgilerini güncelleyecek olan adaylar ayrıca normal veya yakın mesafe konaklama tercihinde de bulunabilecek. Detaylı bilgiye il ve ilçe müftülükleriyle 0850 260 1313 numaralı hattı arayarak ulaşılabilecek. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafiz Osman Şahin, Bartın'da düzenlenen programda din görevlileriyle bir araya geldi. Din hizmetinin sevgi ve samimiyetle yapılması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bizler sadece mihrapta değil, cami dışında da temsil makamındayız." dedi. Yaz Kur'an kurslarının önemine de değinen Şahin, Diyanet'in bugün dünyanın 150 ülkesinde faaliyet gösterdiğini hatırlattı. "Bu büyük hizmet ailesinin bir ferdi olmaktan dolayı Rabbimize hamd ediyoruz." dedi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile, Sinop, Adana çevreleri ile, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 25, İzmir 31, Antalya 28, Eskişehir 23, Trabzon 25, Erzurum 27, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 27, Saraybosna 26, Gümülcine 29 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun çok kıymetli dinleyicilerim. Hem Diyanet radyolarından hem sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaştığımız kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her birimize sağlık, afiyet içerisinde hayırlı ömürler nasip eylesin. Ne kadar süremiz varsa dünyada takdir ettiği o süreyi razı ve memnun olduğu şekilde yaşayabilmeyi, değerlendirebilmeyi, mümin ve muttaki bir kul olarak huzuruna varabilmeyi, cennetiyle, cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, malumunuz Zümer suresinden devam ediyoruz. Bugün 23. ayeti kerimeye geldik. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Allahu nezzele ehsenen hadisi kitaben müteşabihen methani. Tekşe'irru minhu culudullezine yakşevne rabbahum. Thumme telinu culuduhum ve kulubuhum ila zikrillah. Zalike hudallahi yehdi bihi men yeşâ. Ve men yutlilillahu fema lehu min hâd. Allah kendi içinde uyumlu gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Evet, sözlerin en güzeli Allah'ın sözüdür Celle Celaluhu. İnne ehsenel hadisi kitabullah. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabıdır buyurulmaktadır hadis-i şerifte de. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Hamdolsun Cenab-ı Hak sözlerin en güzelini çok okuyabilmeyi, doğru anlayabilmeyi ve güzel yaşayabilmeyi her birimize nasip eylesin. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Rablerinden korkanların takşe'irru minhu culudullezine yahşevne rabbehum. Rablerinden korkanların derileri, tüyleri, efendim, onun etkisiyle ürperir. Ve ثُمَّ تَل۪ينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. Allah'ın zikrine yumuşar onların hem bedenleri hem de kalpleri. Hem derileri hem kalpleri Allah'ın zikrine yumuşar, huzura kavuşur. Hani bir önceki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Teala Hazretleri فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Allah'ın zikrinden gafil kalıp da kalpleri katılaşmış olanlara ne kadar yazık buyurmuştu ya. Kalbin Allah'ın zikrinden uzak kalması kalbi katılaştırır. Ama müminler böyle tekrar tekrar böyle ayetlerin, benzer ayetlerin geçtiği en güzel söz olan Allah'ın kitabı okunduğu zaman böyle derileri ürperir, Allah'ı anmaya yönelirler. Hem derileri hem kalpleri yumuşar buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Zikrin etkisiyle, Allah'ın kitabının etkisiyle okunan ayetlerin etkisiyle, elbette bu etkinin oluşması için insanın okuduğu ayetleri anladığı dilde de okuması lazım. Kur'an-ı Kerim'in lafzı insanı etkiler. Mucizedir. Lafzı zaten mucizedir. İnsana ayrı bir haz verir, ayrı bir tat verir, ayrı bir maneviyat kazandırır. Ama etkinin tam, kamil olabilmesi için okuduğu ayetlerin anlamını da mutlaka okuması lazımdır ki ayet-i kerimede Rabbimizin ifade buyurduğu hal gerçekleşmiş olsun. Sonra ذَٰلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ي مَنْ يَشَاءُ. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi bununla doğru yola iletir, hidayete ulaştırır. İnsan iyi niyetle, samimiyetle bu kitaba yönelirse bu kitabın içerisindeki hakikatlerle Allah da onu hidayete ulaştırır. Allah da onu iyiliklere ulaştırır. Allah da onu doğru yola ulaştırır. Ancak وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Allah insanı durduk yere şaşırtmaz. Durduk yere dalalete sürüklemez. İnsan dalaleti ister, şaşkın bir hayat yaşamayı ister, sapmayı ister. Allah da onun iradesine göre, onun isteğine göre yolları ona açar. Dolayısıyla bu insanın kendi kararıdır netice itibariyle. Yani kendi meylinin Allah tarafından nasip edilmesidir ki Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde pek çok yerde insanların yaptıkları, kazandıkları, yaşadıkları zulümleri, inkarları, küfürleri sebebiyle onların efendim hidayetten mahrum kaldıkları, dalalete sürüklendikleri anlatılmaktadır zaten Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde. Sonra buyuruyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu اَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Kıyamet gününde o şiddetli azaba karşı kendini çaresizlikten yüzüyle korumaya çalışan kişi mi daha kötü durumda, yoksa cennette bulunan mümin mi daha zor durumda? O gün zalimlere vaktiyle kazandığınızı tadın şimdi denilecektir. Yani kıyamet gününde şiddetli azaba karşı kendini korumaya çalışan kişi mi, yoksa cennette bulunan kişi mi? Bu kıyas kabul eder mi kıymetli dinleyenlerim? Bu kıyas kabul eder mi? Yani azaba düşer olmuş, azaba müstahak olmuş kimse mi, yoksa cennette olan kimse mi? Hani cennette olan kimse mi diye ayet-i kerimede yok da biz o sorunun muhtevasından bunu anlıyoruz zaten. Yani kendisini korumaya çalışan kişi mi? Yani bu mu daha kötü durumda? Cenneti hak eden kimse mi daha kötü durumda? Yani böyle bir kıyas yapılabilecek bir kıyas değildir yani. Elbette Rabbinin rızasını ve cennetini kazanmış olanların hali diğerleriyle kıyas bile kabul etmeyecek kadar güzeldir elbette. Ama insan eğer bu akıbeti düşünmeden yaşamışsa, azabın kötüsüne müstahak olacak şekilde hayatını geçirmişse, Allah korusun, وَقِيلَ لِلظَّالِم۪ينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Vaktiyle kazandığınızı tadın şimdi denilecektir. Kıyamet günü zalimlere vaktiyle kazandığınızı bugün tadın denilecektir onlara. Cenab-ı Hak zalim olmaktan, yanlış yapmaktan, günaha dalmaktan, rızasını kaybettirecek yanlışların içerisinde bulunmaktan bizleri muhafaza eylesin kıymetli dinleyenlerim. Çünkü bunun telafisi yoktur. Çünkü böyle bir akıbete düçar olduktan sonra geriye dönüşü yoktur. Çünkü pişmanlığın faydası yoktur. Ahu efgan etmenin, feryadu figan etmenin bir karşılığı yoktur. Yarın bu hale düşmemek için bugün tedbirleri alıp iman edip Rabbimizin razı ve memnun olduğu bir kul olmak için bıkmadan, usanmadan bir gayretle çalışmak gerekir kıymetli dinleyenlerim. Kezzebellezine min kablihim feetâhumul azâbu min haythu la yeş'urûn. Onlardan öncekiler de doğruyu yalan saymışlardı. Yalanladılar onlardan öncekiler de, yani hakikati yalanladılar. Bunun üzerine tepelerine nereden geldiğini anlamadıkları bir azap geldi, indi. Feetâhumul azâbu min haythu la yeş'urûn. Fark edemediler nereden geldiğini, hissedemediler nereden geldiğini, öyle bir azab indi. Şimdi bu arka arkaya okuduğum 3 ayet-i kerimeyi bir kez daha topluca okuyayım. Çünkü çok çarpıcı, özellikle 23. ayet-i kerime üzerinde çok durmamız gereken ayet-i kerimelerden bir tanesidir kıymetli dinleyenlerim. Buyurur ki Rabbimiz Celle Celaluhu, Allah sözün en güzelini benzeşen anlamlı ve hakikatleri tekrarlanan bir kitap olarak indirdi. Müteşabih ve mesani kavramları geçiyor. Müteşabih birbirine benzeyen, anlamları birbirine benzeyen, efendim mesani de tekrar eden, hakikatleri tekrarlanan bir kitap olarak indirdi. Bu kitabın etkisiyle Rablerine saygı duyanların tüyleri ürperir. Bu kitabın etkisiyle Rablerine saygı duyanların tüyleri ürperir. Sonra hem derileri hem de kalpleri Allah'ın zikrine, yani Kur'an'a ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dileyeni kendisiyle doğru yola ulaştırdığı bir rehberdir. Dilediğini kendisiyle doğru yola ulaştırdığı bir rehberdir. Allah kimi de saptırırsa, yani o sapmak ister de Allah onun sapkınlığını onaylarsa, biraz önce arz ettim, artık ona hiçbir yol gösteren olmaz. Kıyamet gününde yüzünü azabın şiddetinden korumaya çalışan kimse, kıyamet gününde yüzünü azabın şiddetinden korumaya çalışan kimse, güvende olan kimse gibi, cennette olan kimse gibi midir? Bu kısmı dediğim gibi muhtevadan, ayetin gelişinden çıkarıyoruz biz. Yoksa kıyas yaptığı kişi geçmiyor. Ama kıyamet gününde yüzünü azabın şiddetinden korumaya çalışan kimse gibi midir? Kimse midir? Derken, yani bu güvende olan, cennette olan kimseyle aynı mıdır şeklinde anlıyoruz biz. Zalimlere dünyadayken kazandıklarınızı tadın denilecektir. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı ve bilemeyecekleri, fark edemeyecekleri, hissedemeyecekleri bir yerden onlara azap gelmişti. فَاَذَاكَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Böylece Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiretteki azap ise daha büyük olacaktır. Dünya hayatında rezil rüsvey oldular. Yani daha önce Mekke müşriklerinden önce geçmiş dönemlerde de Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar çok sayıda oldu. Fark etmedikleri yerden, daha dünyadayken kimisine kasırga, fırtına, kimisine taş, kimisine zelzele, sarsıntı, kimisine sel ve benzeri, dünyadayken cezalandırıldılar. Dünya hayatında bir kere rezilliği tattılar bunlar. Ahiretteki azap ise daha büyük olacaktır. Ahiretteki azap bu azaptan çok daha büyük olacaktır. Şimdi dünyada böyle musibetler Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiğine göre önceki kavimlerde özellikle, bunu Cenab-ı Hak bildirmezse bilemeyiz zaten, hangi sıkıntının, musibetin hangi amaçla geldiğini Allah bildirirse biz bilebiliriz Celle Celaluhu. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Teala Hazretleri işte Lut Aleyhisselam'ın kavmi şu fiil işliyorlardı, şöyle cezalandırıldılar. Semud kavmi böyle yapıyorlardı, böyle cezalandırıldılar. Medyenler şöyle yapıyorlardı, böyle cezalandırıldılar diye anlatıyor. Şimdi bunların dünyadaki akıbetleri, sonlarına dair bilgi, ama asıl çekecekleri sıkıntı, yani neticede dünyada eğer ahiret olmasa ölmüşler. İşte selle, yangınla, efendim yıldırımla ya da zelzeleyle filan bitmiş her şey. Ama orada kalmıyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, ve le azabul ahireti ekber lev kanu ya'lemun, ahiretteki azap çok daha büyüktür, keşke bilselerdi buyurmak suretiyle asıl sıkıntının sonsuz, bitmek tükenmek bilmeyen ahiret azabı olduğunu ifade buyuruyor. Cenab-ı Hak hem dünyada azaba uğramaktan, sıkıntı çekmekten, hem de ukbada, ahirette ebedi azaba düçar olmaktan her birimizi muhafaza eylesin duasıyla kaldığımız yerden 27. ayet-i kerimeden itibaren önümüzdeki programda devam etmek ümidiyle Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

0: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
1: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın hocam bizler.

0: Ali birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk muhterem hocam. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah hocam. Çok şükür bizler de iyiyiz. Değerli hocam, her topluluğa peygamber gönderilmiş midir ve bunların sayıları kaçtır?
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli hocam, Cenab-ı Rabbül Alemin Kur'an-ı Kerim'de ilk peygamberin Hazreti Adem olduğunu ve son peygamberin de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bize anlatmaktadır. Ve ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar da pek çok peygamberin gelip geçtiğini ve her kavme Allah'ın peygamber gönderdiğini yine Yüce Rabbimiz bize haber vermektedir. Muhterem hocam, bu bağlamda Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ey Muhammed, andolsun senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik ve andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamberler gönderdik buyurmaktadır. Bu ayetler tarihi süreç içerisinde Yüce Allah'ın insanoğlunu peygambersiz bırakmadığını ifade etmektedir. Burada çok önemli bir nokta var. O da şudur: Yüce Rabbimiz biz insanoğluna şöyle vaatte bulunur. Allah'ın vaadi ise haktır ve Rabbimiz vaadinden hulfetmez. Yani geri dönmez, caymaz. O açıdan Yüce Rabbimizin şu vaadi biz kullar için çok önemlidir. Allah-u Teala buyuruyor ki: Biz bir peygamber göndermedikçe hiçbir kimseye, hiçbir topluma azap etmeyiz. Yine Yüce Rabbimiz buyuruyor ki: Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var. İşte bu ayet-i kerimelerden anlıyoruz ki Yüce Rabbimiz her topluma, her ümmete, her kavme peygamberler göndermiştir. Ve peygamber göndermediği, peygamberlerin aleyhissalatü vesselam mesajlarını iletmediği toplumları ise sorumlu tutmayacak ve onları azaplandırmayacaktır. İşte bu açıdan biliyoruz ki bazı hadis-i şeriflerin rivayetiyle peygamberlerin sayısı 124 bin hatta daha fazladır. Ama değerli hocam, Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen peygamberlerin sayısı 25 ile sınırlıdır. 25 ile sınırlı olması peygamberlerin sayısının bu kadar olduğunu göstermez. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi peygamberlerin sayısı çok ama çok fazladır.
0: Kıymetli hocam, Allah her kavme peygamber göndermiştir ifadesinde bulundunuz. Peygamber Efendimiz ise evrenseldir, yani bütün topluluklar için gönderilmiştir mi diyebiliriz?
1: Evet hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatemul Enbiya'dır. Peygamberlerin sonuncusudur ve rasullerin sonuncusudur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kıyamete kadar başka bir peygamber gelmeyecektir. Ve Yüce Rabbimiz Hazreti Kur'an'dan sonra başka bir kitap göndermeyecektir. Ondan dolayı Efendimiz aleyhissalatü vesselam ahir zamanda, yani dünya hayatının son döneminde gelmiş bir peygamberdir. Kendi ifadesiyle bir günün ikindi vaktinde, yani akşam vaktine daha az kalmış, ikindi vaktinde gelen, artık kıyametin kopmasına yakın bir zaman kala dünyayı teşrif buyurmuş bir peygamberdir. Habibullah'tır, Allah'ın sevgili peygamberidir. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde son peygamber olması insanlığın peygambersiz kaldığını göstermez. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendinden sonraki bütün insanların, bütün cinlerin peygamberidir.
0: Rabbim ümmetinden olabilmeyi nasip eylesin, hakkını verebilmeyi nasip eylesin. Kıymetli hocam, önceki İslam'dan önce olan dinlere, önceki semavi dinlere de İslam diyebilir miyiz? Onları İslam diye adlandırabilir miyiz?
1: Muhterem hocam, biraz önce ifade ettik ki Yüce Rabbimiz

0: Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bu dönem, bu tarihi süreç içerisinde her daim peygamber göndermiş ve bu peygamberler aracılığıyla da mesajını insanlara ulaştırmıştır. Dini mübini İslam'ı insanlara anlatmıştır ve İslam'ın iman esaslarını ve İslam esaslarını insanoğluna bildirmiştir. Buna göre Yüce Rabbimizin gönderdiği mesaj, gönderdiği din esas olarak birdir. O da İslam'dır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah katında din İslam'dır. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan kabul edilmez. Onun için bütün insanlık İslam dini üzerine gönderilmiştir. İslam dininin iman esasları neydi değerli hocam? Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, öldükten sonra dirilmeye iman, kader ve kazaya iman ve ahirete imandır. İşte bu iman esasları sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine iman eden ümmeti Muhammed'e emredilmemiştir. Bu iman esasları Hazreti Adem aleyhisselamdan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün insanlığın temel esaslarıdır. Hepsinde Allah birdir, hepsinde meleklere iman vardır, hepsinde kitaplara, peygamberlere, ahirete, kaza ve kadere, öldükten sonra dirilmeye iman vardır. Onun için biz Müslümanlar Hazreti Adem'e iman ettiğimiz gibi, Hazreti Nuh'a iman ettiğimiz gibi, Hazreti İbrahim'e iman ettiğimiz gibi, Hazreti İshak'a, İsmail'e, onlardan sonra gelenlere iman ettiğimiz gibi, Hazreti Musa'ya, İsa'ya iman ettiğimiz gibi aleyhissalatü vesselam, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselama da iman ederiz. Hepsi bizim peygamberimizdir. Ve biz Müslümanlar Hazreti Adem'e indirilen, Hazreti Şit'e indirilen, Hazreti İbrahim'e indirilen sayfelere iman ettiğimiz gibi Tevrat'a, Zebur'a, İncil'e ve Kur'an'a iman ederiz. Ancak biliriz ki şu anda elimizde bulunan Tevrat'ta, İncil'de Allah'ın indirmediği, insanların tahrif ettiği, kendilerinden eklediği bazı hususlar vardır. İşte onlara iman etmeyiz. Ama Allah'ın göndermiş olduğu bütün iman esaslarına iman ederiz. Yine değerli hocam, Kur'an-ı Kerim'den biz anlıyoruz ki namaz ibadeti sadece Hazreti Muhammed'e iman edenlere emredilmemiştir. Peygamber Efendimiz'den önce Yahudilerde de Hristiyanlarda da namaz ibadeti vardır. Ve yine biz Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki Peygamber Efendimiz'den önceki bütün dönemlerde oruç ibadeti vardır. Ve yine biliyoruz ki zekat ibadeti, kurban ibadeti, hac ibadeti önceki toplumlarda da vardır. Hatta biz hacla ilgili görevleri İbrahim aleyhisselam döneminden öğrendiğimizi, kurban ibadetini Hazreti Adem'in oğullarından öğrendiğimizi, Hazreti İbrahim'den öğrendiğimizi aleyhissalatü vesselam ayeti kerimelerden anlıyoruz değerli hocam. İşte onun için bütün peygamberler bizim peygamberimizdir. Bütün dinlerin ortak adı da İslam'dır. Biz o İslam'a iman ederiz. Ama son bu mesajın, peygamberler silsilesinin, bu kitaplar zincirinin sonu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, Hazreti Kur'an ile noktalanmıştır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, peygamberimiz kendisinden sonra kıyamete kadar getirdiği Kur'an ile efendim insanlara hidayet rehberi olarak kalmaya devam edecektir.
1: Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim yeni bir programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.

0: uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kamu spotu. Birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Tarih ve Mekan az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Türkiye'nin en uzun ve hızlı metro hattı hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Böylece Gayrettepe'den Halkalı'ya uzanan 69 kilometrelik dev hat tamamlanmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, metro hattının 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Yeni açılan 5 istasyonda Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşerken, hat, Marmara, yüksek hızlı tren ve diğer metrolarla da tam entegrasyon sağlıyor. Saatte 120 km hıza ulaşan metro, Aselsan'ın yerli sinyalizasyon sistemiyle tam otomatik sürücüsüz olarak hizmet verecek. Projenin ekonomiye 935 milyon avroluk katkı sağlaması öngörülüyor. Washington ve Tahran arasında 3 aydır devam eden savaş resmi olarak sona erdi. Amerikan

0: Başkanı Donald Trump Paris'te, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Tahran'da masaya oturdu. Liderlerin attığı eş zamanlı imzalarla 14 maddelik tarihi mutabakat yürürlüğe girdi. Ancak İsrail güçleri mutabakata rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürdü. Ülkenin güneyine gece saatlerine düzenlenen hava saldırılarında 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bunun üzerine Tahran yönetimi Cenevre'ye heyet göndermeme kararı aldı. İsviçre'de yapılması planlanan kritik teknik görüşmeler ertelendi. İsrail'in saldırgan tavırları nedeniyle barış planının çökebileceği endişesi hakim. Milyonlarca gencin üniversite hayali için ter dökeceği 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yarın gerçekleştirilecek. Yaklaşık 650 bin kişinin görev yapacağı maratonun ilk oturumu olan temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Bu oturuma 2 milyon 425.560 aday katılacak. Pazar günü saat 10.15'te alan yeterlilik testleri, saat 15.45'te ise yabancı dil testi yapılacak. Büyük heyecanla beklenen sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt genelinde tüm güvenlik ve trafik tedbirlerinin alındığını, kimlik kartını kaybedenler için nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy ise adaylara sınav binalarını önceden kontrol etmeleri, yanlarında kimlik ve giriş belgelerini bulundurmaları ve sınavdan en az yarım saat önce binada olmaları uyarısında bulunarak vatandaşları sınav saatlerinde sessiz olmaya çağırdı. 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona eriyor. Kutsal topraklara gitmeyi bekleyen hacı adayları, E-Devlet üzerinden başvurularını bu gece yarısına kadar yapabilecek. İlk defa başvuru yapacak adayların anlaşmalı bankalara 1250 TL ön kayıt ücreti yatırması gerekirken, geçmiş yıllarda kaydı olanların ise otomatik yenileme yapılmayacağı için E-Devlet'ten mutlaka kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Başvuru sırasında kişisel bilgilerini güncelleyecek olan adaylar, ayrıca normal veya yakın mesafe konaklama tercihinde de bulunabilecek. Detaylı bilgiye il ve ilçe müftülükleriyle 0850 260 1313 numaralı hattı arayarak ulaşılabilecek. Çalışmaları tamamlanan 12. yargı paketi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Yargı süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan teklifle, hukuk yargılamalarında duruşmalar arası süre zorunlu haller dışında 3 ayı geçemeyecek ve e-duruşma sisteminin kapsamı ön incelemeleri de içerecek şekilde genişletilecek. Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmak, müstakil bir suç sayılarak hapis cezasına tabi tutulacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Ankara ve İstanbul 25, İzmir 31, Antalya 28, Eskişehir 23, Trabzon 25, Erzurum 27, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 27, Saraybosna 26, Gümülcine 29 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: selam diyor. Sevgili dostlar, bugün sizlerle birlikte yine gönlümüze taht kurmuş Biladi Osmaniye şehirlerinden, İslam şehirlerinden biri olan Üsküp'e doğru yola çıkıyoruz. Vardar'ın iki yakasına yayılan bu kadim şehir, Osmanlı döneminde Balkanların en önemli idare, ilim ve kültür merkezlerinden biriydi efendim. Şehrin silüetine derin bir tarih duygusu kazandıran, özellikle Üsküp Kalesi'nin eteklerinde yer alan muhteşem bir yapı var efendim. Sultan Murat Camii Şerifi. Bugün sizlerle birlikte bu muhteşem mabedi ziyaret edelim istiyoruz. Sevgili dostlar, Sultan Murat Camii Şerifi 15. yüzyılın ortalarında yaklaşık 1436 yılında inşa edildi. Bu yönüyle Üsküp'te Osmanlı hakimiyetinin erken dönemine ışık tutan en önemli yapılarından biri oldu. Camii Şerif'in banisi Osmanlı Devleti'nin güçlü hükümdarlarından Sultan II. Murat Han'dır. Sultan Murat Han hem devleti siyasi olarak güçlendiren hem de imar faaliyetlerine büyük önem veren bir padişahtı. Onun döneminde Balkanlarda pek çok şehirde camiler, medreseler ve sosyal yapılar inşa edilmişti. Sultan Murat Camii Şerifi'nin mimarı hakkında kesin bir bilgimiz yok maalesef ama yapının erken dönem Osmanlı mimarisinin Balkanlardaki en önemli örneklerinden biri olduğunu kabul ediyor efendim tarihçilerimiz. Malumunuz olduğu üzere Osmanlı camii tipolojisinden önce birazcık daha sade, belki farklı yönlerle daha işlevsel olan bir mimari anlayış vardı efendim. O anlayışa göre, o anlayışın hakim olduğu şekil üzere inşa edilmiş bir yapı. Tek kubbeli klasik ibadet mekanı, kalın taş duvarlar ve mütevazı ölçüleriyle dönemin mimari karakterini ortaya koyan bir yapı efendim. Cami-i Şerif'in en dikkat çekici özelliklerinden birisi de konumu. Özellikle Üsküp Kalesi'nin yakınında eski çarşıya hakim bir noktada yer alması onu yalnızca bir ibadet mekanı değil aynı zamanda şehrin erken dönem Osmanlı merkezlerinden biri haline getirmiş. İnşa edildiği dönemde Cami-i Şerif hem askeri hem de sivil yaşamın kesiştiği bir noktada bulunuyordu. Kıymetli dostlar, Sultan Murat Cami-i Şerif'inin avlusu Osmanlı mezar taşlarıyla çevrili. Bu mezar taşları arasında Üsküp'ün önemli şahsiyetlerine ait kabirler de bulunmakta. Bu durum Cami-i Şerif'in yalnızca bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir hazire ve tarihi hafıza mekanı olduğunu da göstermekte. Cami-i Şerif'in iç mekanı sadelik üzerine kurulu. Gösterişli süslemelerden uzak olan yapı, erken Osmanlı estetiğinin temel özelliklerini yansıtıyor. Bu sadelik ibadet eden kişiye huzurlu ve dingin bir atmosfer sunuyor. Ahşap ve taşın uyumu mekana doğal bir denge kazandırıyor. Tarih boyunca Sultan Murat Camii Şerifi çeşitli onarımlar görmüş. Özellikle 16. yüzyılda meydana gelen yangınlar ve 1963 Üsküp depremi sonrasında yapı ciddi restorasyon süreçlerinden geçmiş. Her restorasyon Camii Şerif'in özgün karakterine sadık kalınarak yapılmaya çalışılmış ve böylece yapı günümüze ulaşmayı başarmış. Günümüzde Sultan Murat Camii Şerifi Üsküp'ün en önemli tarihi ve dini yapılarından biri olarak varlığını sürdürmekte. Eski çarşının canlı atmosferi içinde hala ibadete açık olan cami hem yerel halkın hem de şehri ziyaret edenlerin uğrak noktalarından biri. Cami avlusuna girenler yalnızca bir yapıyı değil Osmanlı'nın Üsküp'te kurduğu şehir düzeninin izlerini de hisseder. Kıymetli dostlar, bugün de tarih ve mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce

Yüce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Değerler eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.

İsmimin baş harfleri ağız tutuyor. Hayat bir boş rüyaymış. Geçen ibadetler özürlü. Eski günahlar dipleri ses.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızın

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 19 Haziran 2026 Cuma. Hicri takvime göre 4 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 6 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Kulluk bilinci. Takva. Takva, Allah'ı sevmek, ona saygı duymak, onun rızasına nail olmayı ümit ve azabına uğramaktan endişe etmektir. Takvanın ilk derecesi, İslam'ın özü olan kelime-i tevhiddir. Yani, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demektir. Takva sahibi mümin, bu sözü kalbiyle tasdik, diliyle ikrar eder. Allah ve Resulünü herkesten ve her şeyden daha çok sever. Takvanın ikinci derecesi, Allah ve Resulüne itaattir. Takvayı kuşanan mümin, İslam'ın bütün gereklerini yerine getirme azmindedir. Namazını dosdoğru kılar, malından Allah yolunda harcar. Adaleti ayakta tutar, sözünde durur. Kul ve kamu hakkını gözetir. Anne babasına, akraba ve komşusuna, tanıdığına tanımadığına iyi davranır. Kazancının helal ve temiz olmasına dikkat eder. Allah'ı razı edecek işler yapmaya özen gösterir. Takvanın zirvesi ise kalbimizden masivayı, yani Allah'tan gayrısını söküp atmaktır. Takva ehli mümin, kalbini kötü duygulardan, fena huylardan ve haktan alıkoyan her şeyden arındırır.

0: Bir hadis. Allah insanların suretlerine ve mallarına değil, kalplerine ve amellerine bakar. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Hazreti Peygamber tebliğ vazifesini tamamladıktan sonra ardında gönüllerdeki derin sevgisini bırakarak gitmişti. Ona doyamayan ashabından biri de Resulullah'ın müezzinlerin efendisi diye övdüğü Bilal-i Habeşi'ydi. Efendimizin vefatının ardından Bilal, üzüntüsünden Medine'de duramamış. Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım demiş ve Şam'a gitmişti. Sonra bir gece gönlünden hiç çıkmayan Resulullah'ı rüyasında görüverdi. Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi diyordu Resulullah. Daha fazla dayanamayan Bilal yollara düştü. Onun hatıralarıyla yüklü Medine'ye döndü ve doğruca Ravza'ya, Resulullah'ın kabrine gitti. Mübarek kabrine yüzünü sürdü ve uzun süre ağladı. Derken Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin çıka geldiler. Hatıraları yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Bilal kabul etti ve mescidin damına çıktı. Allahu Ekber dediğinde Medine dikkat kesilmişti. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde Medine çalkalanmıştı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Bilal, sanki Peygamber Efendimiz dirilmiş diye sokaklara dökülmüştü Medineliler. Bir şehir halkı ağlamıştı. Medine ağlamıştı. Bilal dizlerinin üzerine yığılıp Muhammeden Resulullah sonrasını okuyacak gücü kendinde bulamamıştı. Medineliler o gün Allah Resulü'nün vefatından sonra en hüzünlü günlerini yaşamışlardı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Haberler az sonra.

0: Gençler soruyor, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Türkiye'nin en uzun ve hızlı metro hattı hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Böylece Gayrettepe'den Halkalı'ya uzanan 69 kilometrelik dev hat tamamlanmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, metro hattının 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Yeni açılan 5 istasyonla Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşerken, hat, Marmara, yüksek hızlı tren ve diğer metrolarla da tam entegrasyon sağlıyor. Saatte 120 km hıza ulaşan metro, Aselsan'ın yerli sinyalizasyon sistemiyle tam otomatik sürücüsüz olarak hizmet verecek. Projenin ekonomiye 935 milyon avroluk katkı sağlaması öngörülüyor. Washington ve Tahran arasında 3 aydır devam eden savaş resmi olarak sona erdi. Amerikan Başkanı Donald Trump Paris'te, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Tahran'da masaya oturdu. Liderlerin attığı eş zamanlı imzalarla 14 maddelik tarihi mutabakat yürürlüğe girdi. Ancak İsrail güçleri mutabakata rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürdü. Ülkenin güneyine gece saatlerine düzenlenen hava saldırılarında 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bunun üzerine Tahran yönetimi Cenevre'ye heyet göndermeme kararı aldı. İsviçre'de yapılması planlanan kritik teknik görüşmeler ertelendi. İsrail'in saldırgan tavırları nedeniyle barış planının çökebileceği endişesi hakim. Milyonlarca gencin üniversite hayali için ter dökeceği 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yarın gerçekleştirilecek.

0: Yaklaşık 650 bin kişinin görev yapacağı maratonun ilk oturumu olan temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Bu oturuma 2 milyon 425 560 aday katılacak. Pazar günü saat 10.15'te alan yeterlilik testleri, saat 15.45'te ise yabancı dil testi yapılacak. Büyük heyecanla beklenen sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt genelinde tüm güvenlik ve trafik tedbirlerinin alındığını, kimlik kartını kaybedenler için nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy ise adaylara sınav binalarını önceden kontrol etmeleri, yanlarında kimlik ve giriş belgelerini bulundurmaları ve sınavdan en az yarım saat önce binada olmaları uyarısında bulunarak vatandaşları sınav saatlerinde sessiz olmaya çağırdı. 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona eriyor. Kutsal topraklara gitmeyi bekleyen hacı adayları, E-Devlet üzerinden başvurularını bu gece yarısına kadar yapabilecek. İlk defa başvuru yapacak adayların anlaşmalı bankalara 1250 TL ön kayıt ücreti yatırması gerekirken, geçmiş yıllarda kaydı olanların ise otomatik yenileme yapılmayacağı için E-Devlet'ten mutlaka kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Başvuru sırasında kişisel bilgilerini güncelleyecek olan adaylar, ayrıca normal veya yakın mesafe konaklama tercihinde de bulunabilecek. Detaylı bilgiye il ve ilçe müftülükleriyle 0850 260 1313 numaralı hattı arayarak ulaşılabilecek. Çalışmaları tamamlanan 12. yargı paketi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Yargı süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan teklifle, hukuk yargılamalarında duruşmalar arası süre zorunlu haller dışında 3 ayı geçemeyecek ve e-duruşma sisteminin kapsamı ön incelemeleri de içerecek şekilde genişletilecek. Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle, haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmak, müstakil bir suç sayılarak hapis cezasına tabi tutulacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile, Sinop, Adana çevreleri ile, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 25, İzmir 31, Antalya 28, Eskişehir 23, Trabzon 25, Erzurum 27, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke 42, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 27, Saraybosna 26, Gümülcine 29 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak. Hissiyatınıza tercüman olmak üzere Başkanlık Müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Selman'ım.
1: Şimdi biz bugüne kadar izlediğimiz hele ki Türk filmlerinin tamamında Allah yerine Tanrı denmesine şahit olduk. Yabancı filmler çeviri itibariyle hepsinin Tanrı denmesine şahit olduk ve algımız biraz Tanrı herhalde Hristiyanlık alemini Musevilerin bizim Rabbimize verdiği isimdi, God idi. Ama Tanrı Türkçe de bir kelime, Tengri'den tabii. Hareket ederek. Şimdi soru şu, ben de bu soruyu aynıyla katılıyorum. Ben de çünkü bunu aşamıyorum bazen. Rabbimiz 99 isminden bahsediyorsa, belki çok daha fazlası. Bunların içinde Tanrı olmayanı. Bu ona bir mahlas mı? Onu ifade etme biçimlerinden, gökle ilişkilendirmeden bir kelime mi? Söylemekte bir beis var mı? Söyleyince biz söylediğimiz ortamda diskalifiye edilir miyiz? Bunun bize karşılığı nedir? Ne olur buyursunlar.
2: Eyvallah. Selman Bey, bu ve benzeri sorulara bizim Din İşleri Yüksek Kurulumuzun verdiği bir cevap var. Buradan bunu da hatırlatmış olalım. Merak eden kardeşlerimiz Din İşleri Yüksek Kurulu'nun web sayfasında sıkça sorulan sorular bölümünde bu bölüm açık bir şekilde ifade ediliyor. Bir kere Tanrı kelimesi Arapça'da ilah kelimesinin karşılığı. İlah kelimesi ise kendisine tapınılan varlık demek. Değil mi? Bu anlamda Yüce Allah için kullanıldığı gibi insanların Allah'tan başka taptıkları varlık içinde kullanılabilir. Bir genel bir kavram. Allah lafzı celali ise bizzat Allahu Teala'nın kendisini ifade eden özel bir isim. Allah'a ait özel bir isim. Bu bakımdan kelam alimlerine göre Allah kelimesi Cenab-ı Hakk'ın yüce zatına ve bütün kemal sıfatlarına delalet eden özel bir isim. Hiçbir dilde bu kelimenin ifade ettiği özel manayı bu denli kapsayacak başka bir kelime yok. Tekrar ediyorum. Eyvallah. Hiçbir dilde bu kelimenin bu kadar, yani yüce Allah'ın zatına ve bütün kemal sıfatlarını içine alacak zenginlikte bir karşılığı olan kelime yok. Öte yandan Allah kelimesi bütün Müslümanlar için bir anlamda da tevhid inancını temsil eden ortak bir bağ niteliğinde. Bu sebeple Müslümanların ibadet ettikleri tek yaratıcılarını Allah diye anmaları bu anlamda en doğrusudur. Tabii siz de söylediniz, Esma-ül Hüsna adını verdiğimiz 99 ismi var. Biz bunu, bu 99 isimlerden geliyor, delili nedir anlamında bir soruya karşılık verdiğimiz bir cevapta ayrıntılarına girdiğimizi hatırlıyorum. İlerleyen tarihlerde tekrar bu 99 ismi nereden geliyor mesela, ya da
1: kaynak
2: tamamen 99 ismi mi var?
1: Evet.
2: Daha mı az, daha mı çok, değil mi? Bu soruları da belki tekrar ifade etmeye fırsat olur önümüzdeki günlerde. Selman Bey, dinimizin bildirdiği mutlak kemal sahibi, bütün noksanlıklardan münezzeh olan Yüce Allah'ı Tanrı kelimesiyle ifade etmek de esasen İslam inancına aykırı değildir. Burada bizim niyetimiz önemlidir. Bu kelimeyle neyi kastettiğimiz önemlidir. Çünkü İslam topluluklarına baktığımızda kimi yerde Hüda, kimi yerde Yezzan, kimi yerde Çalap ve kimi yerde Mevla gibi isimlerle Yüce Allah'a dua edildiğini biliyoruz, değil mi? Bunları da ifade ettikten sonra ne diyebiliriz? Bu konular gündeme geldiğinde Selman Bey, İsra suresinin hemen 10. ayeti aklıma geldi. Orada Yüce Mevla buyuruyor ki İsra suresinin 10. ayetinde, ister Allah diyerek, ister Rahman diyerek yakarın, dua edin. Hangisiyle yaparsanız yapın, olur. Çünkü bütün güzel isimler Allah'a mahsustur. Peki bu ayet hangi vesileyle nazil olmuş? Çok ilginç bir şey. Bir rivayete göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı ortamda henüz Müslüman olmayan müşrikler, putperestler Peygamber Efendimiz'in kimi zaman ey Allah'ım, kimi zaman ey Rahman diye

0: Ya Rahman, Ya Rahim diye yaptığı duaları duyunca kendi aralarında derlermiş ki Muhammed iki tanrıya tapıyor. Rahman'ı ayrı,
1: evet.
0: Rahim'i ayrı,
1: evet.
0: Allah'ım ayrı. Yani böyle böyle yani onların işi gücü dedikodu ve fitne üretmek ya. Peygamber Efendimiz'in bu şekilde duasından kendilerince böyle bir yorum yaparlarmış. İşte tefsir alimlerimiz der ki İsra suresinin ister Allah diyerek ister Rahman diyerek yakarın. Kul edullaha evudur rahma. İster Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. Hangisiyle yaparsanız yapın aslında Cenab-ı Hak onu işitir anlamında.
1: Evet.
0: Ve bütün güzel isimler Yüce Allah'a mahsus. Yürekten inanırız ki Allah bizim niyetlerimizi biliyor. Sesli olarak söylediklerimizi de içimizden geçenleri de en iyi Yüce Mevla bilir. Yeter ki biz Rabbimize onun razı olacağı bir dille yaklaşalım, bir isimle yaklaşalım. Ha bu anlamda bizi dinleyen kardeşlerimiz kendilerine bu anlamda en yakın olanı tercih edecekler. Bana sorarsanız ben nasıl dua ediyorum? Yüce Allah'ı vasıflandıran en güzel isim şüphesiz Allah.
1: Evet hocam.
0: Onunla ona yönelmek bizim için en kestirme yol. Ama bunun dışında yol yok mu? Şüphesiz var. Her şey onun. Her şey ona davet ediyor. Mevlam yardımcımız olsun.
1: Amin. Siz bunu deyince Allah en güzel isim. Daha önce duyduğum kelime ayırma aklıma geldi. Böyle bakmak doğru mu? Bunun yorumunu yapmıyorum ama sadece ilginçliği itibariyle söylüyorum. Arapça bilenler zihinlerinde canlandıracak. Allah kelimesi başındaki elif olmadığında Lillahi'de, Hu'da, hepsi yine Allah. İçinde kelimeler bölünse bile Allah orada Allah olmaya kendi özel ismine devam ediyor. Bu taraftan bakınca kim hangi ismiyle yalvarmak isterse buyursun. Belki de Allah kelimesi gönlümüzden çıkan en güzellerden biri olur. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine.

Bezil kıl malını muhtaçlara, nimeti hakkı yedir açlara. Babını maksadı dervişan et, mümkün olduğu kadar ihsan et. Malını muhtaçlardan esirgeme, Allah'ın sana verdiği nimetten açlara ve yoksullara yedir. Kapını fakirlerin boş dönmeyecekleri bir hale getir. Mümkün olduğu kadar ihsanda bulun.

Hüsnü Hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici. Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor. Yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmek.

bilmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan, bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edeceği bir sonsuzluğa erişecek.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: Haberler az sonra.

0: Hayırlı akşamlar. Az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Türkiye'nin en uzun ve hızlı metro hattı hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Böylece Gayrettepe'den Halkalı'ya uzanan 69 kilometrelik dev hat tamamlanmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, metro hattının 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Yeni açılan 5 istasyonda Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşerken, hat Marmara, yüksek hızlı tren ve diğer metrolarla da tam entegrasyon sağlıyor. Saatte 120 km hıza ulaşan metro, Aselsan'ın yerli sinyalizasyon sistemiyle tam otomatik sürücüsüz olarak hizmet verecek. Projenin ekonomiye 935 milyon avroluk katkı sağlaması öngörülüyor. Washington ve Tahran arasında 3 aydır devam eden savaş resmi olarak sona erdi. Amerikan Başkanı Donald Trump Paris'te, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Tahran'da masaya oturdu. Liderlerin attığı eş zamanlı imzalarla 14 maddelik tarihi mutabakat yürürlüğe girdi. Ancak İsrail güçleri mutabakata rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürdü. Ülkenin güneyine gece saatlerine düzenlenen hava saldırılarında 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bunun üzerine Tahran yönetimi Cenevre'ye heyet göndermeme kararı aldı. İsviçre'de yapılması planlanan kritik teknik görüşmeler ertelendi. İsrail'in saldırgan tavırları nedeniyle barış planının çökebileceği endişesi hakim. Milyonlarca gencin üniversite hayali için ter dökeceği 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yarın gerçekleştirilecek. Yaklaşık 650 bin kişinin görev yapacağı maratonun ilk oturumu olan temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Bu oturuma 2 milyon 425 560 aday katılacak. Pazar günü saat 10.15'te alan yeterlilik testleri, saat 15.45'te ise yabancı dil testi yapılacak. Büyük heyecanla beklenen sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt genelinde tüm güvenlik ve

0: trafik tedbirlerinin alındığını, kimlik kartını kaybedenler için nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy ise adaylara sınav binalarını önceden kontrol etmeleri, yanlarında kimlik ve giriş belgelerini bulundurmaları ve sınavdan en az yarım saat önce binada olmaları uyarısında bulunarak vatandaşları sınav saatlerinde sessiz olmaya çağırdı. 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona eriyor. Kutsal topraklara gitmeyi bekleyen hacı adayları, E-Devlet üzerinden başvurularını bu gece yarısına kadar yapabilecek. İlk defa başvuru yapacak adayların anlaşmalı bankalara 1250 TL ön kayıt ücreti yatırması gerekirken, geçmiş yıllarda kaydı olanların ise otomatik yenileme yapılmayacağı için E-Devlet'ten mutlaka kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Başvuru sırasında kişisel bilgilerini güncelleyecek olan adaylar, ayrıca normal veya yakın mesafe konaklama tercihinde de bulunabilecek. Detaylı bilgiye il ve ilçe müftülükleriyle 0850 260 13 13 numaralı hatta arayarak ulaşılabilecek. Çalışmaları tamamlanan 12. yargı paketi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Yargı süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan teklifle, hukuk yargılamalarında duruşmalar arası süre zorunlu haller dışında 3 ayı geçemeyecek ve e-duruşma sisteminin kapsamı ön incelemeleri de içerecek şekilde genişletilecek. Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle, haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmak, müstakil bir suç sayılarak hapis cezasına tabi tutulacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 25, İzmir 31, Antalya 28, Eskişehir 23, Trabzon 25, Erzurum 27, Diyarbakır 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 27, Saraybosna 26, Gümülcine 29 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: ve sizi dinliyoruz.
1: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.
2: Hayırlı akşamlar. Bugün 19 Haziran Cuma, haftanın son iş gününü geride bırakırken akşamın huzurunda, bereketinde ve güzelliğinde sizlerle birlikteyiz. Kimi dinleyicilerimiz evine dönüyor, kimi sevdikleriyle aynı sofranın etrafında buluşmaya hazırlanıyor, kimi de günün yorgunluğunu geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. Bir haftanın emeğini, telaşını ve gayretini geride bırakırken Rabbimize hamd ediyoruz. Bu akşamın gönüllerimize huzur, hanelerimize bereket getirmesini diliyoruz. Diyanet Radyo'da önümüzdeki dakikalarda güzel eserler, faydalı bilgiler, samimi paylaşımlar ve mesajlarınızla sizlerle olacağız. Radyonuz açıksa muhabbetimiz de açık demektir. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Bugün yağmurlu bir Ankara akşamındayız. Gökyüzü bulutlarla kaplı, zaman zaman sağanak yağış etkisini gösteriyor. Üstelik yağmur sadece başkentimizde değil, ülkenin birçok ilinde gün boyunca bereketli yağışlar görüldü. Yağmur toprağın susuzluğunu gideren bir rahmet, biz öyle bakıyoruz. Kuruyan dalları yeşerten, ekinleri canlandıran, tabiatı yeniden nefeslendiren bir bereket. Biz de bu akşam yağan her damlanın ülkemize, çiftçimize, toprağımıza ve gönüllerimize hayır getirmesini diliyoruz. Rabbimizden rahmet olarak gönderilen bu bereketten en güzel şekilde istifade etmeyi temenni ediyoruz. Yağmurun huzurunu ve serinliğini de sizlerle paylaşıyoruz ve bu anlamda da yine hayırlı akşamlar diliyoruz. 81 ilimizden dünyanın dört bir yanından gelen mesajlarınız elbette şu dakikalar itibariyle de olacaktır diye tahmin ediyoruz ve önümüzdeki dakikalardan itibaren de mesajlarınızı paylaşacağız. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinleyin.

Hayırlı akşamlar devam ediyor. Günün en yoğun saatlerinden geçiyoruz. İş çıkışının oluşturduğu hareketlilikle birlikte yollarda yoğunluk artmış durumda. Bir selam da şu an trafikte olan kıymetli dinleyicilerimize gönderelim. Eğer direksiyon başındaysanız acele etmeyin. Uyarımızla birlikte tabii ki takip mesafenizi de koruyun lütfen ve trafik kurallarına dikkat edelim. Her zaman söylüyoruz. Birkaç dakika erken varmak için alınan riskler çok daha büyük kayıplara neden olabilir. Sizi bekleyen sevdikleriniz var. Önemli olan hızlı gitmek değil, sağ salim varabilmektir diyoruz her defasında. O yüzden tüm sürücülerimize kazasız, belasız ve huzurlu yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık, varacağınız yer hayırlı olsun. Sizlere de yine güzel selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Gelen mesajlarla birlikte onlara da tabii ki tek tek bakacağız ve hiçbirini de cevapsız bırakmadan inşallah önümüzdeki saat dilimini tamamlamış olacağız. Diyanet Radyo'dan ayrılmayın diyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Ve bir selamımızı da evlerinden bizlere kulak veren kıymetli dinleyicilerimize gönderelim. Acaba bu akşam evlerde hazırlıklar ne durumda? Sofralar kuruluyor mu? Çaylar demlendi mi? Aile fertleri tabii ki eve geldi mi? Belki günün yorgunluğu yavaş yavaş yerini dinlenmeye, muhabbete ve huzura bırakıyordur. Tabii her evin ayrı bir hikayesi, her hanenin kendine özgü bir bereketi var. Rabbim hanelerinizden huzuru, sofralarınızdan bereketi eksik etmesin diyoruz. Gün nasıl geçmiş olursa olsun, akşamın hayırla tamamlanması şeklinde bir duamız var. Dolayısıyla bu güzel cuma akşamında da evlerinize huzur gelsin, kalplerinize sükunet gelsin ve sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz vakitlere bereket diliyoruz. Ve bu anlamda da hayırlı akşamlar diliyoruz. Birazdan da mesajlarınızı sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Nereden olursa olsun dünyanın dört bir yanından bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Diyanet Radyo açıksa sorun yok diyoruz. Mikrofon başında ben varken sizler de karşı tarafta bizleri dinliyor iken evelallah şu önümüzdeki dakikaları çok güzel ve verimli bir şekilde geçiririz diyoruz. Saatlerimiz 18.23'ü gösteriyor. Diyanet Radyo'dasınız. Ayrılmayın.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Saatler 18.26 oldu. İlk yarım saati geride bırakıyoruz bile. Ve sizlerden gelen mesajlar. Hayırlı akşamlar Tarsus'tan Ünal Bey. Allah'a emanet adı ilahi istiyorum demiş. Canım kızım damadım ve torunların için gelsin diyor. Ve bir başka mesajda Allah Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun demiş Hamdi Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Sizlere de huzurlu ve hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir başka mesaj, hayırlı cumalar, hayırlı akşamlarla başlıyor. Ve çok değerli eşime selamlarımı iletiyorum diyor dinleyicimiz. Ve onu çok sevdiğini ifade etmiş yine. Diyanet Radyo dinleyenlerine de saygılar, selamlar diye iletmiş dinleyicimiz İzmir'den Melike Hanım ve onun da mesajını sizlerle paylaşmış olalım. Gördüğünüz gibi bu mesajlar paylaştıkça da çoğalıyor. Oradaki güzel dilekler paylaştıkça artıyor. Biz zaten iyiliğin bulaşıcı olduğunu düşünüyoruz ve iyilik yaptıkça, güzel mesajlar, güzel dileklerde bulundukça o dileklerin, o güzelliklerin de artacağına inanıyoruz. O yüzden Diyanet Radyo'dan ayrılmayın diyoruz.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Diyanet Radyo'dasınız. Hayırlı akşamlar programında sizlerle birlikteyiz ve akşamın huzurunu, bereketini birlikte paylaşıyoruz sizlerle ve güzel bir akşam oluyor, öyle değil mi? Hem bir taraftan sizlerin mesajları geliyor, hem radyodan çok güzel eserler yayınlanıyor ve aynı zamanda akşamın huzurunu birlikte yaşamış oluyoruz. Selamun aleyküm, herkese hayırlı akşamlar diliyorum demiş bir dinleyicimiz. Hafta sonu YKS'ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum demiş ve onlara İbrahim Meletlioğlu'ndan bir eser istemiş. Onu da hemen notlarımızın arasına alalım. Evet, bu hafta sonu üniversite sınavı heyecanı yaşanacak, öyle değil mi? Yarın başlayacak sınav maratonunda yaklaşık 2,5 milyon adayın üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşacak olması ve bunun için ter dökmesi nihayetinde hepimizi ilgilendiriyor. Hatta düşündüğümüzde her adayın işte anne babasını, kardeşlerini ve yakın çevresini de hesaba katarsak 4 kişiyi etkilese en az, sınav heyecanının doğrudan etkileyeceği insan sayısı yaklaşık 10 milyon. Bu nedenle hafta sonu biraz daha anlayışlı olmak lazım, biraz daha dikkatli olmak lazım ve biraz daha duyarlı olmak lazım. Sınav merkezlerinin çevresinde gürültü yapmaktan kaçınmak gerekir. Korna kullanımına dikkat edelim. Zaten şu kornaya basma meselesi herhalde bir tek bizim ülkemize mahsus bir şey. Çok çok elzem olmadığı sürece, ihtiyaç duyulmadığı sürece kornaya basmak çok doğru değil kanaatindeyim. Ve yarın sabah için de lütfen buna azami ölçüde dikkat edelim. Gençlerimizin bu önemli günlerinde onlara elimizden geldiğince destek olmak gerekir. Ve sınava girecek tüm gençlerimize, üniversite sınavı adaylarına diyelim, öğrencilerimize diyelim, gönül ferahlığı diliyoruz, zihin açıklığı diliyoruz ve tabii ki başarılar diliyoruz. Sınavlar hayatın önemli duraklarından biridir ama insanın değerini belirleyen tek ölçü değildir, unutmayın. Emek veren herkes takdiri hak eder ve Rabbim tüm sınava çalışanların emeklerini zayi etmesin diyoruz. Bu dileklerle güzel bir esere geçiyoruz şimdi.

Samsun'dan Cemalettin Bey'in isteğini de bu şekilde yerine getirmiş olduk. Kendisine de güzel dilekleri için teşekkür ediyoruz. Bir başka mesajımızda diyor ki dinleyicimiz Havva Hanım, hayırlı akşamlar, programınızı iki haftadır takip ediyorum. Radyo genel olarak hayatımızdan çıkalı, hayatımız renksizleşmiş, onu fark ettim diyor. Sizin ve bütün dinleyicilerinizin işleri rast gitsin diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Radyo hayatın sesidir, hayatın rengidir. Belki de bu yüzden adı radyo evidir. Kimi zaman sabahın ilk ışığında size eşlik eder, kimi zaman uzun bir yolculukta yol arkadaşı olur, kimi zaman akşamın sessizliğinde evinizin bir misafiri gibi yanınızda bulunur. Teknoloji değişse de, alışkanlıklar dönüşse de radyonun sıcaklığı değişmiyor. Çünkü radyo insandan insana ulaşan samimi bir ses. Bir mikrofonun ucundan milyonlarca gönle uzanan görünmez bir köprü. Bu akşam da o köprünün bir ucunda biz, diğer ucunda siz varsınız. İyi ki radyomuz var, iyi ki aynı sesin etrafında buluşabiliyoruz. Hayırlı akşamlar.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Hayırlı Akşamlar programı devam ediyor ve sizlerin mesajlarına da yer veriyoruz. Hayırlı akşamlar, selamünaleyküm demiş. Sıradaki eseri Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Üsküdar'dan Muhammed Aydın, teşekkür ediyoruz. Ve bir başka mesajımız Kahramanmaraş'tan gelmiş, Zeynep Hanım. Canım annem, babam ve Ankara'daki Mehmet dayıma sıradaki parçayı armağan ediyorum demiş. Gördüğünüz üzere Türkiye'nin dört bir tarafından sizlere ulaşıyoruz. Daha doğrusu sizler bize ulaşıyorsunuz. Diyanet Radyo'nun sesi sadece bulunduğunuz şehirde değil, ülkemizin 81 ilinde ve tabii ki dünyanın dört bir tarafında yankılanıyor. O yüzden radyonuz açık olsun diyoruz. Kimi gurbette, memleket hasretiyle bir şekilde radyomuza kulak veriyor, kendisinden bir şeyler buluyor. Kimi yolda, kimi evinde, belki birazcık rahatlamak, birazcık moralinin düzelmesi için bizi dinliyor. Kimi iş yerinde iş temposu azalsın diye, biraz böyle kulaklarının pası silinsin diye radyomuzu dinliyor. Ama nihayetinde radyo iyidir diyoruz. Çünkü radyo sizin misafirinizdir, sizin dostunuzdur, yol arkadaşınızdır. Buradan gelen her tını, her ses, her müzik sizin kulaklarınızı rahatlatır, gönlünüzü rahatlatır, kalbinize ferahlık verir diyoruz. O yüzden siz de mesajlarınızı, selamlarınızı ve güzel dileklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kim bilir, belki de orada ifade ettiğiniz bir güzel söz milyonlarca insanın kalbinde farklı bir duyguya sebep olabilir. Belki bir iyiliğe vesile olur. Çünkü ne diyoruz? Güzel sözler, iyilikler paylaşıldıkça çoğalır. O yüzden mesajlarınızı bizlerle paylaşın lütfen.

Hayırlı akşamlar devam ediyor. Bugün Cuma hutbesinde Muharrem ayının taşıdığı birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimine dikkat çekildi. Gerçekten de bir olmak, aynı değerler etrafında buluşabilmek, sevinçte ve hüzünde ortak duygular taşıyabilmek büyük bir nimet. Çünkü insanı güçlü kılan da bu, yani birbirine olan bağlılığı. Bizler de bu mikrofondan her fırsatta birlik ve beraberliğin önemini hatırlatmaya gayret ediyoruz. Farklılıklarımız olabilir, düşünce boyutunda farklılıklar olabilir, görüş boyutunda farklılıklar olabilir, farklı şehirlerde, farklı mesleklerde, farklı hayatların içinde olabiliriz. Ama aynı havayı soluyoruz, aynı suyu içiyoruz, aynı medeniyetin, aynı insani değerlerin mensupları olarak ortak bir iyilikte buluşabiliriz. Eğer ortak bir iyilikte buluşabiliyorsak işte asıl zenginlik budur. Muharrem ayının gönüllerimize kardeşlik, hanelerimize huzur, toplumumuza birlik ve dayanışma ruhu getirmesini diliyoruz. Birliğin olduğu yerde bereket, kardeşliğin olduğu yerde huzur vardır. Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı ve gönül bağlarımızı daim eylesin.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Saatlerimiz 18.55'i gösteriyor. Yeni bir saate doğru dakikalar kaldı artık ve birlikteliğimiz devam ediyor. Sizlerin mesajlarıyla birlikte hayırlı akşamlar dileyen bir dinleyicimiz İsmail Üstün Yalova'dan, Mehmet Emin Ay hocamdan ya Allah ilahisini rica ediyorum demiş ve şöyle devam etmiş. Kimsenin ahını almayalım, çıkar aheste aheste. Evet, özellikle bir mazlumun, bir garibin eğer gücü yeten birisi gücü yetmeyen birisine bir zulümde bulunuyorsa zaten bunun çıkmamasının imkanı yok. Ya bu dünyada ya öte dünyada ama mutlak surette karşılığını görecektir. Yapılan her iyilik karşılıksız kalmaz ve yapılan her kötülük de aynı şekilde karşılıksız kalmaz diyoruz. Buna inanıyoruz, buna iman ediyoruz. Dolayısıyla iyilikleri çoğaltmanın derdindeyiz ve peşindeyiz. Kötülük illaki karşılığını bulacaktır. Dolayısıyla biz nefsimize göre değil, vicdanımıza göre, kalbimize göre hareket edeceğiz. Buna iman etmiş insanlarız ve hayatta varlık sebeplerimizden bir tanesi de bu. Yani fıtrat üzere yaşıyoruz ve bize fıtratımız ne getiriyorsa, kalbimizden ne geçiyorsa onu yapmakla yükümlüyüz. Bu aynı zamanda bir kulluk vazifesi. Kulluk vazifesini yerine getirmeyenlerin akıbetinin ne olacağını zaten biliyoruz. O nedenle iyi insan olmaya gayret etmek lazım. İyiliğin peşinden gitmek lazım. Kötülük hiç kimseye kazandırmıyor. İyiliğin ise çok alıcısı var, merak etmeyin. O yüzden iyilikte yarışalım diyoruz. Diyanet Radyo'dasınız, bizden ayrılmayın.

Ve saatlerimiz 19 oldu bile Diyanet Radyo'da Hayırlı Akşamlar programında sizlerle birlikteyiz. Bir başka mesajımız, selamünaleyküm, hayırlı cumalar dilerim demiş. Yeni hicri yılın tüm İslam alemine hayırlı olması dileklerini iletiyor dinleyicimiz. Ve Malatya'dan, Kayısı'nın başkentinden Hatice Hanım yazmış bize. Ve bütün ezgiler siz Diyanet Radyo çalışan ve dinleyenlerine gelsin diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri Allah'a emanet olun demiş. Sizler de Allah'a emanet olun. Dualarımız karşılıklı. Hem sizden dua bekleriz hem de biz dualarımızı sizlere iletelim inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi yayınlar dileyen bir başka dinleyicimiz Adana'dan Sevda Hanım. Eşim Akif için bir eser rica ediyorum. Peygamber Efendimizin aile huzurunu örnek alan yuvalardan olabilmek duasıyla demiş. Hayırlı yayınlar dilemiş bizlere. Teşekkür ediyoruz. Biz de aynı dilekleri sizlerle paylaşıyoruz. Güzel bir eser dinleyelim şimdi. Ardından yine mesajlarınızla ve birbirinden güzel dileklerinizle birlikte olacağız.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Saatlerimiz 19.11 oldu bile. Hayırlı akşamlar programı devam ediyor. Diyanet Radyo'da kulaklarınıza, evlerinize, artık neredeyseniz oraya misafir oluyoruz biz de. Diyanet Radyo açıksa sorun yok diyoruz ve sizlerden gelen mesajları da okumaya devam ediyoruz. Bolvadin'den tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine ve yayın ekibine gönülden selamlarını gönderen bir dinleyicimiz var. Necati Bey. Tasavvuf eserleri gönlümüze fevkalade huzur veriyor demiş. O halde yayın masasına bu temenniyi ve güzel dileği iletelim. Tasavvuf müziği geldiği zaman hoşuna gidiyormuş dinleyicilerimizin. O da var, diğerleri de var. Yeter ki gönlümüze hoş gelen müzikler olsun, eserler olsun, öyle değil mi? Bunu tasavvuf müziğiyle de yapabiliriz. Farklı şekillerde, farklı bestelerle de yapabiliriz. Gönlümüze huzur veren ne varsa bu frekansta, bu radyoda, Diyanet Radyo'da oluyor. Emin olabilirsiniz. Evet, sıradaki eseri kızlarım Amine'ye ve Zümra'ya, oğlum Turan'a ve kıymetli eşime armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere inşallah güzel bir eseri armağan edeceğiz. Kocaeli'den Özlem Hanım da sıradaki eseri eşi Halil İbrahim Bey'e armağan ediyormuş. O da hayırlı akşamlar ve hayırlı yayınlar dileklerini bizlerle paylaşıyor. Teşekkür ediyoruz biz de sizlere. Evet, güzel mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Sizlerle paylaşmaya bu mesajları da devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz var. Soru işaretleriyle birlikte gönderdiği mesajlar var ama adını da bağışlarsa çok teşekkür ederiz. Adını da zikretmiş oluruz. Adana'dan bir dinleyicimiz. Mustafa Cihat'tan bir eser istemiş. Acaba kim istemiş, onu da merak ediyoruz değil mi? Onun da adını zikretmek isteriz elbette. Diyanet Radyo mikrofonlarından teşekkür ediyoruz. Mesajlarınız için birlikteliğimiz devam ediyor.

devam ediyor. Bazen bir kitabın arasında unutulmuş bir ayraç çıkar karşımıza, bazen de bir dal biberiye. Meğer bu küçük bitki, yani biberiye, yüzyıllardır hafızanın ve öğrenmenin sembollerinden biri olarak görülüyormuş. Antik çağlardan bu yana biberiyenin zihni dinlendirdiğine, odaklanmayı arttırdığına ve öğrenilen bilgilerin daha kolay hatırlanmasına yardımcı olduğuna inanılıyor. Bu yüzden bazı kitapseverler okudukları kitabın arasına bir dal biberiye koyarak hem güzel bir kokuya hem de anlamlı bir hatırlatıcıya yer veriyorlar. Elbette başarıyı getiren şey bir bitki değildir. Gayret, disiplin, istikrardır. Ama bazen küçük semboller büyük hedefleri hatırlatabilir insana. Bir dal biberiye de insana oku, öğren, kendini geliştir ve vazgeçme mesajı verebilir. Bugün elinize bir kitap aldığınızda sayfaların arasında saklı olan asıl gücün merak etmek, öğrenmek ve bilgiyi hayata taşımak olduğunu unutmayın. Çünkü insanı zenginleştiren sahip olduklarının yanında öğrendikleridir diyoruz ve öğrenmeye devam edelim mesajıyla birlikte. Güzel bir eser dinliyoruz şimdi.

son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Diyanet Radyo'dasınız. Hayırlı akşamlar programında sizlerin mesajlarınızı aktarmaya devam ediyoruz, paylaşmaya devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar dileyen bir dinleyicimiz Leyla Hanım, sıradaki eser Can Dostuma Gelsin demiş. Böyle bir mesaj da bize ulaşmış ve bir başka mesaj Kayseri'den Mümtehine. Hayırlı akşamlar diliyor. Güllere selam ilahisini istiyorum demiş. Filistin'e, Gazze'ye, Doğu Türkistan'daki şehitlere, ailelerine gelsin demiş. Ve bir de komşusu Nebat teyze için istiyorum mesajını bize ulaştırıyor kendisi. Eksik mesaj bırakmayalım, hepsini okumuş olalım, eksik kalmasın diyoruz. Mehtap Hanım Sami Yusuf'tan bir eser istemiş bize, çok mutlu oluruz diyor ve teşekkür ediyoruz. Bizlere hediye ediyor kendisi de, sağ olsun, eksik olmasın. Ankara'dan Mustafa Karadoğan, Allah'ım bütün işlerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru demiş. Ve sıradaki eseri Ailem Olmak başta olmak üzere tüm dinleyenlere armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Zeynep Subaşı Hatay Altınözü Tokdemir mahallesinden arkadaşım Hatice, babam, babaannemle yoldayız demiş ve sizi dinliyoruz diye de eklemiş. İyi yayınlar diliyor. Biz de size iyi yolculuklar diliyoruz. Hayırla ulaşın varmak istediğiniz yere ve kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz yine birbirinden güzel mesajlarla. Yanımızda olduğunuz Diyanet Radyo ailesine katkılarınızı sundunuz. Sağ olun, eksik olmayın. Ve bu mübarek günde Hayırlı Akşamlar programının bugün de sonuna geliyoruz. Akşamınızın bereketli olmasını diliyorum. Gününüzün huzurla geçmesini diliyorum. Ben İlker Uykal. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
1: Kadim mısralar.

suyudur yeryüzünün hakı harem. Alemin yüzü suyudur zemzem. Beytül harem toprağı yüz akıdır yeryüzünün. Zemzemse suyudur alemin yüzünün.

Masal Karavanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene. Davranışlarını

0: birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özafşar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Hüsnü Hal.
2: Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de

hayatını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici. Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edici bir sonsuzluğa erişecek.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
1: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

0: Masal Karavanı az sonra.
1: Bir gün Allah Resulü sahabilerine, birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şey kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sordu. Sahabe, hiç kir kalmaz ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Efendimiz, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Kainat sanattır. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hakikatin yolculuğunda bugün düşünmeye, yaşamaya ve hayal etmeye değer olan kainat sanattır diyeceğiz. Ayrıntıları göreceğim. Hayatın içine saklı tüm sanatları keşfedeceğim. Kainatın içindeki müziği rüzgardan, yapraklardan, denizden ve kuşlardan dinleyeceğim. Yeşilin tonlarını, mevsimlerin renklerini, dünyanın değişen elbiselerini gözlemleyeceğim. Ormandaki, göldeki, sokaktaki doğal resimleri göreceğim. Sanatkarın güzelliğini hissedeceğim. Kendime en uygun sanatı seçeceğim ve sanatla güzelleşeceğim. Mesela gözlerimiz olmasaydı dünyadaki bunca rengin bir anlamı olur muydu? Peki ya ışık olmasaydı renkleri ve nesneleri görebilir miydik? Gözümüz nasıl görürdü? Nasıl bir sistem var ki tüm bu sorulara bilimsel deneylerle cevap arayan ve çözen ilk bilim insanı 10. yüzyılda yaşamış olan İbnül Heysem'dir. O, şimdilerde elimizden düşmeyen kameraların ilk örneği olan karanlık odanın mucididir. Bir gün penceresindeki delikten odasına sızan ışığın duvara hilal şeklinde yansıdığını fark eder. Bunun üzerine geliştirdiği deneylerle tarihte ilk kamera olan karanlık odayı icat eder. Karanlık oda anlamına gelen kamera kelimesi o gün bugündür hiç değişmedi. Müslüman bilim insanı İbnül Heysem aynı zamanda optik biliminde temelini atan kişidir. Yüzyıllar önce bilim insanlarımızın başka neler icat ettiğini merak ediyorsan mutlaka gitmen gereken bir müze var. 27 dil bilen Profesör Doktor Fuat Sezgin Hoca'nın 50 yıldan fazla çalışarak kurduğu İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi. Bunları geleceği değiştirmek, kıpırdatmak için yapıyorum. Ben bunları bütün insanlık için yapıyorum. Ama benim gizli ve esas hedefim memleketim ve milletimdir diyerek amacını ifade eden hocamızın bu emeği bizler için. Müze İstanbul'da Gülhane Parkı'nın içinde. Mutlaka gidip görmelisin. Anlattıklarım sana neler hissettirdi? Duygu, düşünce ve hayal dünyanı ister kelimelerle anlat, ister resimle. Hadi, hadi hayal kurmaya değer.
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. İnsan konuşurken çok dikkatli ve ihtiyatlı hareket etmelidir. Çünkü söz vardır, keskin kılıç gibidir. Dostluğu keser, öldürür. Kalpte tedavisi imkansız yaralar açar. Kalp bahçesindeki yeşillikleri, sevgi çiçeklerini kış mevsimi gibi öldürür. Bir söz de vardır ki ilkbahar mevsimi gibidir. Her tarafı süsler, güzelleştirir, sayısız yarar sağlar.

0: birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özafşar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Günün Duası.
2: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Hastalandığım bir anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti. Ben o anda, Allah'ım, eğer ecelim geldiyse beni rahatlat. Eğer gelmediyse beni kaldır ve eğer bu bir imtihansa bana sabır ver diyordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl dedin dedi. Ben de dediklerimi tekrar ettim. Ayağıyla bana dokundu ve Allah'ım ona afiyet ve şifa ver diye dua etti. Ben de bir daha o ağrıdan şikayet etmedim.

0: Efendim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Salatü selam alemlere rahmet Efendimiz, iki cihan serveri Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Akşamınız, geceniz hayır olsun efendim, hayırlı olsun. Gün yaz programı başladı. Bestelerimiz gül koksun, güftelerimiz niyaza dursun. Sohbetimiz gün yaz olsun. Programımıza hoş geldiniz. Efendim, sunucu mikrofonunda her zaman olduğu gibi ben İbrahim Bildir. Sizlerle birlikte olacağım inşallah program süresince. Kıymetli sazendelerimiz programımızda sizlere eşlik edecekler. Utta Hüseyin Yıldır'ı dinleyeceğiz. Kanun'da Emin Bayram, Çello'da Yiğit Ateş bizlerle birlikte. Teknik masamızda Hasan Hüseyin Kalaz Beyefendi sesimizi sizlere ulaştıracak. Programımızı Reyhan Sevinç Hanımefendi hazırladı. Onların da selamlarını sizlere iletiyoruz. Programımızda her zaman olduğu gibi kıymetli üstadımız, kıymetli hocamız Doktor Agah Terzi bizlerle birlikte. Kıymetli üstadım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum İbrahim'ciğim.
0: Bir haftalık aranın ardından, özlemin ardından sizlerle buluştuk, hamdolsun.
1: Elhamdülillah.
0: İyisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah, her halimize şükürler olsun.
0: Allah iyilikler versin daha da. Gün yaz programımızda son iki bölümdür. Makamları ele alıyoruz. Evet. Rast makamını ele aldık, Uşak makamını ele aldık. Bu bölümde de yine klasik Türk musikisinde, tasavvuf musikisinde, ilahilerimizde sıkça kullanılan başka bir makamı dinleyicilerimize anlatma gayretinde olacağız. Anlatırken de yine o makamdan örnekleri de sizlerin aracılığıyla sunacağız. Bu bölümde hangi makam?
1: Bu bölümde Allah izin verirse Seyyah makamını tanıtmaya, örnekler vermeye çalışacağız. Malumun olduğu üzere perde isimlerimiz yer isimlerinin üzerinden gidiyor. Yegah, Dügah, Seyyah.
0: Yegah
1: tabii.
0: Farsçadan.
1: Tabii. Yegah bugünkü, daha sonra isim değiştirmiş olan Rast makamıdır. Dügah makamının yerini de günümüzde Uşak makamı almıştır. Üçüncü yer anlamına gelen Seyyah makamı ise üçüncü perde olan Seyyah perdesinde icra edilen bir makam.
0: Günlük hayatta hangi, nerelerde karşımıza çıkıyor? En çok da ben onu merak ediyorum. Ezan-ı Muhammedi'den daha önce örnek vermiştik ama yine örnek vereceğiz, evet, değil mi? Bir ilahiden sonra Seyyah makamından, ilahiden sonra onun üzerine konuşalım, olur, dilerseniz.
1: Olur, olur, tabii.
0: Seyyah makamında bir ilahi, şimdi Doktor Agah Terzi icrasıyla sizlerle birlikte güftesi, hemen bakıyorum. Sezai Gülşeni'ye ait. Buyurunuz efendim.
1: Eyvallah.

0: Gülniyaz.
1: Doktor Agah Terzi'nin o güzel icrasıyla, yorumuyla dinledik. Kıymetli üstadım, yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık.
2: Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın da ellerine, mızraplarını sağlık.
1: Eyvallah. Segah makamından güzel bir ilahi örneğini dinleyicilerimizle paylaştık. Segah makamı üzerinde sohbetimiz devam edecek bu bölümde. Segah makamı bizim günlük hayatımızda en çok muhatap olduğumuz ezan-ı Muhammedi'de hangi vakitte kullanılıyor diye sorsam üstadım, ne dersin?
2: Akşam ezanları istisnasız, yani ülke genelinde hep segah makamında okunur. Sabah ezanları nasıl sabah makamında okunuyorsa, akşam ezanları da segah makamında okunur. Hatırlatmak gerekirse kısaca,
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber,

0: diye devam eder. Bu günde her akşam vaktinde dinlediğimiz ezanın makamıdır. Ama bundan çok daha fazla bizde yer etmiş örnekleri var segah makamı.
1: Mesela
0: Itri'nin bestelediği segah tekbir.
1: Evet.
0: Ve segah salati ümmiye dediğimiz geçtiğimiz Ramazan ayında camilerde sıkça dile getirdiğimiz herkesin aşina olduğu salati ümmiye segah makamındadır. Hakeza geçtiğimiz bayramda yine kurban bayramında sıkça okuduğumuz her namazdan sonra teşrik 23 vakit seslendirdiğimiz teşrik tekbiri segah makamındadır. Hakeza Kabe'de hacılarımızın hac görevi esnasında sana geldim ya Rabbi diye okuduğu telbiye. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk. La şerik elek.
1: O çok enteresan.
0: Tabii, o da segah makamıdır.
1: Ben bunu sabah makamı diye biliyordum. Karıştırılan bir makam mı?
0: Bizim kültürümüzdeki telbiye, tabii Hicaz bölgesinde okunan telbiye biraz daha sabaha yakındır. Ama mesela benim şimdi okuduğum bu telbiye segah makamındadır. Zaten segahla sabah makamında arasında çok ufak farklar vardır.
1: Karıştırılabilir.
0: Tabii 2-3 perde arasında hareket eder ikisi de zaten. Segah makamı tam bir ibadet makamıdır, cami makamıdır, bir uluhiyet makamıdır, bir Ramazan makamıdır, bir kurban bayramı makamıdır. Yani kurbanlarımızı bile keserken tekbir getiriyoruz segah makamında. Bestekarı olan tekbir ve salat-ı ümmiyenin ıtri büyüğümüze bu Hurizade Mustafa Itri'ye de buradan rahmetle iade edelim, rahmetle analım inşallah.
1: Mekanı cennet olsun. Gün Yaz programını bunun için seviyorum üstadım. Bu programda sunucu olarak yer almaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Neden? İşte artık bir bilgi öğreniyorum ve artık bunun segah makamında olduğunu, özellikle lebbeyk Allahümme lebbeyk diye o zikredilen sözlerin segah makamıyla icra edildiğini öğrenmiş olduk. Gün Yaz programı çok kıymetli. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade ediyorlardır. Onlar da beğeniyorlardır. Hemen bir başka segah ilahiyle programımıza devam edelim mi?
0: Tabii ki.
1: Yunus Emre Güftesi ile dinliyoruz. Tabii. Doktor Agah Tersi.
0: Eyvallah.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, bir Yunus Emre güftesini Doktor Agah Terzi icrası ile dinledik. Doktor Agah Terzi'ye Utla Hüseyin Yıldız, kanunda Emin Bayram, çello'da Yiğit Ateş eşlik etti. Segah makamında makamı hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Segah makamı daha çok dini bir makam, dini çağrışımlar oluşturan bir makam diye söylemiştiniz. Bir önceki bölümlerde hatırlıyorum, artık kulağıma aşina oldu, artık onu biliyorum. İnici çıkıcı, çıkıcı inici makamlar var, bu tabiri kullanıyoruz. Rast makamı çıkıcı bir makamdı.
2: Evet.
1: Uşak makamı da çıkıcı bir makamdı.
2: Evet.
1: Segah makamı peki nedir?
2: Evet, segah makamı da çıkıcı bir makamdır. Yine pes bölgeyi sever. Tiz bölgede de genişlemesi olur. Tiz bölgede de farklı çeşniler alarak devam eder. Ama temelde bir segah dörtlüsüne Hicaz beşlisi eklenerek bir araya gelmiş bir makamdır. Ama segah makamında bir özellik, eksik segah dörtlüsü diye bir şey de var. Mesela segah beşlisinde eviç perdesi varken eksik segah dörtlüsünde bu eviç perdesi yerine acem perdesi kullanılır ve bütün bu dediğimiz akşam ezanında, tekbirde ve salat-ı ümmiyede bu eksik segah dörtlüsü bizim kulağımıza aşinadır. Si karar dersek si do re mi fa mi re re do do si si si do re mi fa, aslında eviç perdesi bu fa'dır ama biz hep onun acemlisine kulağımız gider, akşam ezanında olsun, tekbirde veyahut da salat-ı ümmiyede. Si do re mi fa mi re re do do si si, nerede kullanıyoruz bunu?

0: Hamd. Bu eksik seyyah dörtlüsü bizim kulağımızda öyle bir yer etmiş ki tekbirle, salat ümmiyeyle, akşam ezanıyla, telbiyeyle artık bu bizim damarlarımıza işlemiş bir çeşindir. Başka da bizim musikimizin dışında da batı musikisinde görebileceğimiz bir husus değildir.
1: Bize özgü diyebiliriz, evet, o bize zaman. Özgü. Harika. Peki bir örnek daha dinlesek. Hüseyin Sebilci Üstad'ın bir bestesi, evet, seyyah makamında. Bir ilahi, ama bunu albümden dinlesek sizi birazcık olur. Rahatlatsak, evet, dinlendirsek olur mu üstadım? Tabii. Sonrasında şeyi sormak istiyorum. Agah Terzi, çok güzel anlatıyorsunuz ama bu dörtlü nedir, beşli nedir? Küçük onun, evet, hakkında da bize bilgi verseniz olur tabii mu diye ki. Ama ilahiden sonra bunu tabii dinlesek
0: ki
1: olur mu?
0: Tabii ki.
1: Doktor Agah Terzi icrasıyla dinliyoruz. Bir seyyah ilahi bestecisi Hüseyin Sebilci.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Diyanet Radyo'dasınız, Gülniyaz programındasınız. Gülniyaz programımızın bu bölümünün artık yavaş yavaş son bölümüne doğru ilerliyoruz. Bu bölümden itibaren bizleri takip eden kıymetli dinleyicilerimizi hatırlatalım. Bölümü kaçırdık diye, dinleyemedik diye üzülmeyin lütfen. Diyanet Radyomuzun internet sitesinde Gülniyaz programı için değil, diğer programlarımızın da bütün kayıtlarını istediğiniz zaman arşiv bölümünden takip edebilirsiniz. Programlarımız hakkında haberdar olmak istiyorsanız eğer Diyanet Radyolarımızın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Yorumlarınız, beğenileriniz bizler için çok kıymetli. Gülniyaz programının bu bölümünde Segah makamını sizlere anlatma gayretindeyiz. Aynı zamanda Segah makamında birbirinden güzel ilahileri ve ezgileri sizlere sunuyor Doktor Agah Terzi ve ona eşlik ediyorlar kıymetli sazendelerimiz Utta Hüseyin Yıldır, Kanun'da Emin Bayram, Çello'da Yiğit Ateş'i dinliyoruz. Kıymetli üstadım, ilahiden önce bir soru sormuştum. O soruyu yinelemek istiyorum. Anlatıyorsunuz dört ses, beş ses diye. Acaba nedir bu dört ses, beş ses? Bu konu hakkında, bu tanım hakkında bize bilgi verebilir misiniz?
2: Evet. Makamların bir dörtlü ve bir beşliden veyahut da bir beşli veya bir dörtlüden meydana geldiğini ilk bölümlerimizde 2-3 hafta önce bahsetmiştik, malumun olduğu üzere. Burada da bu dörtlü ve beşli nedir diye sordum. Şimdi bu peş peşe gelen makam seslerinin kendi içerisindeki sıralamasıdır. Mesela uşak makamını anlattık geçen hafta, hatırlıyorsun. La sesiyle başlar, duygah perdesinden başlar dedik. Dedik ki uşak dörtlüsü, peşine de buselik beşlisi dedik. Şimdi uşak dörtlüsünü sayalım. Uşak makamı seslerinden, perdelerinden oluşan dörtlü. Duygah perdesi 1, segah perdesi 2, çargah perdesi 3, neva perdesi 4. Ne oldu? Bu uşak dörtlüsü olmuş oldu. Peş peşe uşak makamın seslerinden oluşan 4 perde. Bunun üzerine de buselik makamının bir beşlisi geliyor.
1: Dokuz
2: uşak
1: sesi
2: makamında.
1: Tamamlamış.
2: Ama 9 ses derken bir ses ikisinin ortak sesi oluyor. Mesela dügah, segah, çargah ve neva dedik ya. Buradaki 4. ses bir sonraki çeşninin 1. sesi olduğu için aslında 8 sesten
1: sekiz
2: oluşuyor.
1: Ses olmuş.
2: Bu sefer bu selik makamının beşlisi de ekledik ya uşak makamında. 1. sesi neva, 2. sesi Hüseyini, 3. sesi acem, 4. perdesi gerdani, 5. perdesi de muhayyer.
1: Bir de batı müziğindeki isimleriyle söylesek belki daha
2: tabii
1: da yerleşir.
2: Mesela uşak perdesi dediğimiz la, si koma bemol yani segah perdesi, çargah yerine do, neva perdesi yerine re diyebiliriz.
1: Dört ses uşak perdesinde.
2: Evet. Bu selikle başlar.

0: Yani yine ne var? Re perdesi.
1: Re perdesi.
0: Hüseyin'i perdesi dediğimiz mi. Fa perdesi acem. Gerdaniye perdesi sol. Ve tiz bölgedeki la, yani peste de la karar vardı. Tizdeki la da muhayyer perdesine denk gelir matı notasıyla.
1: Evet, şimdi teknik detaylar elbet çok önemli ama eyvallah, benim gibi çok da vakıf olmayanlar, bilmeyenler için en azından zihnimde şekillendi diye düşünüyorum. Dört ses nedir, beş ses derken evet, neyi kastediyorlar?
0: İşte o makam dörtlüleri ve beşlilerinin bir araya gelmesiyle oluşan sesler. Yani sıralı olarak o perdelerin kendi içerisindeki trafiğidir. Dörtlüsü dediğimiz zaman uşak dörtlüsü, la, si, do, re.
1: Evet.
0: Mi, fa, sol, la.
1: Kıymetli üstadım, evet, benim sorularım bitmez. Bu eyvallah, programda da segah makamı anlatmayla bitmez. Vaktimiz de sınırlı. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ben daha çok dinleyicilerimize segah makamında ilahiyle buluşmalarını istiyorum. Yine onlardan bir tanesi olsun mu?
0: Tabii
1: sonradan
0: ki
1: bir ilahi daha belki vaktimiz olabilir.
0: Tabii ki.
1: Onu da yine icra ederiz. Sonra da
0: eyvallah,
1: inşallah programımızı hitama erdiririz, nihayet
0: eyvallah,
1: erdiririz diye düşünüyorum. Şimdiki ilahi benim önümdeki notlarda bestesi Ebu'l-Hamişe, güftesi Şeyh Sadi Efendi'ye ait segah ilahi var. Doğru mudur?
0: Tabii ki.
1: Buyurunuz efendim,
0: eyvallah,
1: sizden dinliyoruz.
0: Eyvallah.

0: Gülniyaz.
1: Serveri Serbülendimiz Hazreti Pir Efendimiz, Sahidi Sehlevendimiz Hazreti Pir Efendimiz. Efendim bu güfteler Şehzade Efendi'ye aitti, bestesi Ebul Hamiş'e aitti ve bu programımızın, bu bölümümüzün konusu olan Segah makamında güzel bir ilahiydi. Doktor Agah Terzi icrasıyla dinledik. Kıymetli üstadım, yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Segah makamı hakkında söylemek istediğiniz, artık programımızın son bölümündeyiz. Var mı bir şeyler?
2: Ben tekrar hatırlatmak gerekirse dinlediğimiz tekbir, salat-ı ümmiye, akşam ezanı ve telbiye gibi kulağımıza aşina melodiler segah makamındadır. Dini duyguların en güçlü şekilde ifade edilebildiği makamlardan birisidir. Uşak makamında söylediğimiz gibi segah makamı da dini özelliği baskın gelen makamlardan birisidir. Hatta bir segah şarkı bile dinleseniz onda bir tasavvufi, bir dini hisse kapılırsınız. Bu şekilde baktığımızda segah makamı bizim ibadethanelerimizin, camilerimizin, tekkelerimizin vazgeçilmez en önemli makamlarından birisi. Kendine mahsus özelliklerinden bahsettik. Başladığı perdeden dolayı segah ismi verildiğini, üçüncü segah perdesinden başladığı için segah makamı diye bahsettik. Daha da fazla vereceğim bilgi teknik bilgiye girecek. Segah dörtlüsü ve Hicaz beşlisinden oluştuğunu söyledik. Eksik segah dörtlüsünden bahsettik. Bizim bu dinlediğimiz, tüm aşina olduğumuz dini ritüellerde kullandığımız salavatlar, tekbirler eksik segah dörtlüsüdür. Bize mahsustur. Bundan bahsettik. Bizim Türk toplumuna mahsus bir melodidir. Tabii ki Arap toplumlarında da var. Balkanlarda da var, Azerbaycan'da da var. Ancak bizdeki gibi değil. Onların kendi kültürlerinden dolayı biraz daha perdeler farklı basılıyor. Aklıma gelenler bunlar. Eğer ki fazla detaya girdiysek, bunalttıysak dinleyicilerimiz de kusura bakmasınlar. Mikrofonu alınca elimize bazen uzatabiliyoruz. Kusura
1: sormayın
2: bakmasınlar.
1: Sormayın üstadım. Bir de sunucunun halini düşünsenize. Hem merak olup hem de sizin gibi böyle kıymetli güzel bilgileri aktaran, bilen birisi olunca biz de soru sormaktan kendimizi alamıyoruz. Eyvallah. Bu doğrultuda dinleyenlerimizi sıkmamışızdır diye düşünüyorum. İnşallah. Aksine bilgi sahibi olmuşlardır diye düşünüyorum. Şimdi siz de söylediniz, segah makamı aslında bize mahsus bir makam olmasına karşın dünyada en çok dillendirilen musikilerden bir tanesinin de makamı aynı zamanda, evet, öyle değil, evet, mi? Itri'nin o kadim bestesi, evet, herkesin, evet, bütün dünyanın aslında dilinde, bu doğrultuda da kıymetli bir bilgi, segah makamında olduğu bilgisi. Programda verdiğiniz bilgiler için, icranız için, yorumlarınız için, o güzel sesiniz için biz bir kez daha teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Müsaadenizle dinleyicilerimizle vedalaşmak isteriz.
2: Evet.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Gülniyaz programının bu bölümünde segah makamını ele aldık ve bölümümüzü hitama erdirdik, nihayete erdirdik. Sunucu mikrofonunda ben İbrahim Bildir, elimden geldiği kadar sizlere eşlik etme gayretindeydim. Sizlere eşlik ederken bir taraftan da ben de bilgi sahibi oldum. O güzel ezgileri, ilahileri dinledim. Ben burada eşlik ettim. İnşallah sizler de eşlik etmişsinizdir, istifade etmişsinizdir. Kıymetli sazendelerimiz, bizler...

ile birlikteydi. Ud'da Hüseyin Yıldırı, Kanun'da Emin Bayram'ı, Çello'da Yiğit Ateş'i dinledik. Teknik masada Hasan Hüseyin Kalas kardeşim sesimizi sizlere ulaştırdı. Programımızı Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Onun da selamını sizlere iletiyorum. Efendim önümüzdeki hafta Hicaz makamında eserler icra edeceğiz. Hicaz makamını konuşacağız. Önümüzdeki haftaya kadar görüşünceye dek, buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hoşçakalın.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları doğrulamakta

0: her söz asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huve lillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selamünaleyküm değerli radyo. İstanbul'dan herkese hayırlı akşamlar. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan oğlum 5. cüze geçtiği için Maher Zahin'den Kur'an adlı eseri çalmaz rica ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar.

0: Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo. Ben Hazal. Evlatları ve torunları olarak rahmetli dede ve nenemize hediye etmiş olduğumuz 221. hatmin hatim duasını bugün yapmış bulunuyoruz. Bu hayra vesile olan tüm akrabalarım için Eşref Ziya'dan bir esere yer vermenizi rica ediyorum. Herkese iyi dinlemeler.
1: İyi akşamlar, ben Mersin'den Elif. Canım annem, babam ve abim için Eşref Ziya'dan bir gün gelir ilahisini istiyorum. İyi akşamlar.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Hatay'dan selamun aleyküm. Mustafa Demirci ve Mehmet Eminay'ın birlikte söyledikleri Hu Kuşu ilahisini dinlemek istiyorum. Bu ilahi bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine, sevgili eşim Emine Hanım ve ailemin tamamına gelsin inşallah. Hayırlı akşamlar.

0: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sizi İstanbul'dan dinlemekteyiz. Sensin gülüm ezgisini.
1: Anneme gönderiyorum. Çalardığını sevinirim.
0: Hayırlı yayınlar.
1: Hayırlı yayınlar.

Hayırlı akşamlar herkese. Ömer Karaoğlu'ndan Arzuhal ezgisini çalarsanız sevinirim. Sevgili eşime ve tüm dinleyenlere selamlarımı yolluyorum. İyi yayınlar.

Selamünaleyküm. İstanbul'dan Fahri Aydın. Ömer Karaoğlu'ndan Yol Mu Dayanır adlı ezgiyi şu anda yolculuk yaptığım eşim Gülcan Aydın'a hediye ediyorum. Ve Diyanet Radyo dinleyenlerine de hediyemiz olsun. Ya.

Selamun aleyküm. Ben Emin Mustafa Demirci'den. Ömrüm ilahisini eşim, kızım ve oğlum için istiyorum. Mersin'den selamlar.

Selamun aleyküm. İstanbul'dan Ali ve Karan. Annemizi almaya havaalanı yolundayız. Halamız Esra için sıradaki ilahiyi istiyoruz.

Esselamu Aleyküm. Kayseri Merikaz'den dinliyorum. Sizlerden Sultanım İllallah ilahisini rica ediyorum. Allah'a emanet olun.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
2: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
0: Kafama Takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
3: Hocam, kafama takıldı. İslam akıl dini mi? Eğer İslam akıl dini ise neden bu kadar akıllı insan inanmıyor? İslam'da mı yoksa onların akıllarında mı bir sorun var?
4: Cevaba önce akıldan başlayalım. Aklın ne olduğuna dair kafamızdan net bir cevap var mı? Söz gelimi akıl zeka gücü mü yoksa zihin kapasitesi midir? Açacak olursak, akıl bir şeyi hemen kavramak mıdır yoksa öğrenilen bilgiyi unutmadan zihinde tutmak mıdır?
3: Kafam karıştı doğrusu.
4: Zaten meselenin kendisi karışık. Günümüzde genellikle akıl zeka ile eş tutulur ve çok zeki insanların çok akıllı olduğu kabul edilir. Zeka ise en açık olarak kişinin kendi alanındaki problemlere çözüm getirebilme gücü olarak tanımlanır. Problemi çözme ancak derinliğine kavrama ve kavradığını kalıcı kılmakla mümkün olur. Bu durumda işin içine öğrendiklerimizin depolandığı yer olan zihin girer.
3: Peki akıl bütün bunları bağımsız mı gerçekleştirir? Yani hiçbir yerden destek almaz mı?
4: Çocuğun gelişimine bakarak bu soruya cevap verebiliriz. Çocuk doğduğu andan itibaren herhangi bir kusuru yoksa akıllı bir varlıktır. Onun ilk öğrenim deneyimi göz ve kulağa dayanır. Yani gördüğünü ve duyduğunu taklitle işe başlar. Söylenen şeyler ona bir anlam ifade etmez. Akıl yürütme kabiliyeti de yok gibidir. Zaman içinde zihin kabiliyetinin gelişmesiyle canını çok yakan şeyleri hatırında tutabilir. O şeyin niçin canını yaktığına dair bir fikri yoktur.

0: Çünkü karşılaştırma yapma gücü henüz gelişmemiştir. Karşılaştırma ve ayırt etme gücünün gelişmesiyle çocuk aklını kullanma safhasına ulaşır. Ama bu döneme kadar zihninde duyma ve görme sonucu taklit yollu da olsa epey bir materyal birikir. Karşılaştırma ve ayırt etmeyi bunlar üzerinden yapar. Yetersiz kaldığı noktada çevresindekilerden bilgi almaya yönelir. İşte bu noktada eskilerin haber bilgisi dediği dış kaynak devreye girmiş olur.
1: Öyleyse aklın tek başına işlev görmesi söz konusu değil.
0: Tabii ki öyle. Çünkü akıl karşılaştırma ve ayırt etme yöntemiyle çalışır. Buna eskiler kıyas ve temyiz adını vermişlerdir. Bu iki işlemi yapabilmek için zihinde birikmiş malzeme olması gerekir. İnsanın öğrenme ihtiyacını doğuran sebep de tam olarak budur. Öğrenme yoluyla insanoğlu zihninde malzeme toplar ve sonra onları karşılaştırmaya ve ayırt etme işlemine tabi tutarak yeni bilgilere ulaşır. Bu bilgilerle geleceğe yönelik planlamalar yapar.
1: Öyleyse akıl olmadan hayatı sürdürmek mümkün değil.
0: Kesinlikle öyledir. Bu yüzden Allah insanları akıllı yaratmış ve akıllı olanlara hitap etmiştir. Ancak bütün bilgilerden soyutlanmış aklın bir işlev görmesi de söz konusu değildir. Öyleyse akıl hangi bilgiyle donatıldıysa ona göre işleyen bir mekanizmadır. Eğer kişi zihnine topladığı bilgiyi geliştirmez ve çeşitlendirmezse tek düze ve kısır bir düşünme içine hapsolur.
1: Peki konuya İslam açısından baktığımızda nasıl anlamalıyız?
0: Hazreti Adem yaratıldıktan sonra ona isimler öğretiliyor. Bunun bir anlamı onun zihnine bilgi yükleniyor, ikinci anlamı ise çevresini tanıma noktasında isimlendirme kabiliyeti veriliyor. Çünkü Hazreti Adem ilk insan olduğu için görerek ve duyarak etrafından bilgi alma imkanı yoktu. Sonraki insanlar için artık hem cinslerinden oluşan bir çevre vardı ve bilgiyi onlardan alması mümkündü. Öyleyse her insana bilgiyi işleme kapasitesi olan akıl verilir. Burada tek düze bir akıldan söz etmek mümkün değil. Eğer akıllar tek düze olsaydı, insanlar arasında meslek ve meşrep bakımından farklılığın oluşması ve toplum içinde iş bölümünün oluşturulması imkansız olurdu.
1: İlk sorumuza dönsek, sanki konudan uzaklaşıyoruz hocam.
0: Uzaklaşmıyoruz. Aksine konuya yaklaşıyoruz. Ne demiştik? İnsan dışarıdan bilgi almaya muhtaç bir varlıktır. Öğrenim ihtiyacı da bundan doğmaktadır. Dışarıdan hiçbir bilgi desteği almayan bir insanın hayatını sürdürmesi imkansız. Bu hayvanlar için bile böyle. İnsanın dışarıdan bilgi alma zorunluluğunun yanında her bilgiyi kaynağından ve doğru adresten almak zorunluluğu var. İnsan çiftçiliği atölyede öğrenemeyeceği gibi tamir işini de tarlada öğrenemez. Gördüğü ve duyduğu nesnelerin bilgilerini doğrudan alabildiği gibi görmediği alanların bilgisini haber alma, yani öğrenme yoluyla elde eder. Tarih bilgisi ve uzak coğrafyaların bilgisi böyle bir şey. Akıl yürütülerek tarih bilgisi elde edilemez. Demek ki görmediğimiz alanların bilgisi ancak öğrenme yoluyla gerçekleşir. Öğrenme yoluyla elde edilen bilgilere de haber bilgisi denilir.
1: Peki dinin öğrenimi nasıldır?
0: Din yoluyla insan yaratıcısına ve yaratıcısına karşı görevlerini öğrenir. Yaratıcıyı görmek mümkün olmadığına göre ona dair bilgiler görmediğimiz alanı bilme yöntemiyle elde edilir. Yani öğrenmeyle, Allah'ın görevlendirdiği ve gönderdiği peygamber aracılığıyla ancak bu bilgileri elde edebiliriz. Peygamberin insan olarak görevlendirilmesi hem akla hem de duyulara hitap içindir. Çünkü peygamber sadece öğreten değil, aynı zamanda örnek olan kişidir. Aslında öğretmen de öyle.
1: Evet, kesinlikle böyle. Ama konumuza dönsek, sanki aklı devre dışı bıraktık gibi.
0: Kesinlikle akıl devre dışı bırakılamaz. Çünkü aklın devre dışı bırakılması, insanın işlevsiz hale gelmesi, bitkisel hayata girmesi anlamına gelir. O yüzden hiçbir peygamber, insanların akıllarına baskı yolu müdahale etmez. Eğer müdahale ederse, insanların iradesi devre dışı kalmış olur. Çünkü aklın yaptığı iş karşılaştırma ve ayırt etmedir. Bu karşılaştırma ve ayırt etme işleminin sonunda bir tercihte bulunur. Tercihi doğrultusunda da kendisine bir yol ve yöntem çizer. Bunları ortadan kaldırıp onu belli bir yöne ve yönteme mecbur kıldığınızda ne aklın ne de iradenin önemi kalır. Yüce Allah kurduğu sistemi

0: sistemi ve yarattığı insanı çok iyi bildiği için peygamberin görevini sisteme zarar vermeyecek ve insan aklını kısıtlamayacak şekilde belirlemiş. İnsan dışarıdan bilgi almaya muhtaç olduğu için peygamber insana bilmediği alanla ilgili bir takım bilgiler getirir. Bu bilgileri nasıl kullanacağını ve gelecek noktasında nasıl bir yol tayin edeceğine dair fikir verir. İnsan bunun karşısında aklına müracaat eder ve kendine göre bir fayda-zarar envanteri çıkarır. Eğer bu fayda-zarar envanterini peygamberin getirdiği bilgiyi göz ardı ederek yaparsa, sadece zihinde olan bilgiyle akıl yürüterek kendisini dar ve kısır bir alana hapsetmiş olur. Halbuki akıllı insan, bilgisini geliştirerek ve çeşitlendirerek karar verir. Şayet peygamberin getirdiğini kullanarak bir sonuca giderse isabet eder. Örnek verecek olursak, Firavun, Hazreti Musa'nın getirdiği bilgiyi dikkate almadığı için eksik değerlendirme yapmış ve gerçeği ancak boğulurken kabullenebilmiş. Büyücüler ise kendilerinde var olan büyü bilgisiyle Hazreti Musa'nın getirdiği bilgiyi karşılaştırarak daha isabetli bir sonuca varabilmişler.
1: O zaman bilgi araçlarını bir bütün olarak mı görmek gerekiyor?
0: Tam da öyle. Bilgi araçları birbirinden koparıldığında insan eksik kalır. Öyleyse sadece akılla insanın bir yere ulaşması ve bir sonuç elde etmesi mümkün değildir. İslam akla hitap eder. Aklın kavramasını önceler. Bu yönüyle İslam'da aklın inkar edilemez yeri ve önemi var. İslam akıl dinidir derken aklın ürettiği din diyorsak doğru değil. Ancak aklın kavrayabileceği ve onaylayabileceği bir din diyorsak doğrudur. Aklı tek yönlü bakışa ve sınırlı bilgiye mahkum eden, aklı devre dışı bırakır. İşte Kur'an'da akıllarını kullanmıyorlar ifadeleri de bu tür insanlar için.
2: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler, Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Gaflet hastalığı insanı hak ve hakikatin düşmanı yapar. Sana hayat olan, dost olan kişi gözüne hor, hakir görünür. Sana yabancı olan kişi de senin nazarında pek büyük, pek muhterem sayılır. Tüm bunlar gönlündeki gaflet hastalığının belirtileridir. İnsanda bu hastalık bulundukça şeker bile ona zehir gelir. Ey gönül! Sen sendeki hastalığı gidermeye bak. Gaflet hastalığını bir kenara bırak ve kendi özünü tanımanın yoluna düş. Zira gaflet kalbini karartır ve en tatlı şeyleri bile acılaştırır. Hak ve hakikatin ışığını görmek için gözlerini aç. Çünkü ancak gerçek sevgi ve dostluk bu ışığın altında parlar. Bir akıllı kişiyle bir akılla dost ol. Gafletin kör edici etkisinden kurtulmak için kalbini temizle. Her şeyin özünün bir ve aynı olduğunu bil. Zira hakikatin özünü anlayan bir kalp her şeyi yerli yerince görür ve her şeyde hakkı bulur.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Şükr kıl nimetine Mevla'nın, ta ziyade ola abınanın. Allah'ın verdiği nimete şükretmesini bil ki ekmeğin ve suyun ziyadeleşsin, artsın.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Sevgili dostlar, bugün sizlerle birlikte yine gönlümüze taht kurmuş Biladi Osmaniye şehirlerinden, İslam şehirlerinden biri olan Üsküp'e doğru yola çıkıyoruz. Vardar'ın iki yakasına yayılan bu kadim şehir, Osmanlı döneminde Balkanların en önemli idare, ilim ve kültür merkezlerinden biriydi efendim. Şehrin silüetine derin bir tarih duygusu kazandıran, özellikle Üsküp Kalesi'nin eteklerinde yer alan muhteşem bir yapı var efendim. Sultan Murat Camii Şerifi. Bugün sizlerle birlikte bu muhteşem mabedi ziyaret edelim istiyoruz. Sevgili dostlar, Sultan Murat Camii Şerifi 15. yüzyılın ortalarında yaklaşık 1436 yılında inşa edildi. Bu yönüyle Üsküp'te Osmanlı hakimiyetinin erken dönemine ışık tutan en önemli yapılarından biri oldu. Cami-i Şerif'in banisi Osmanlı Devleti'nin güçlü hükümdarlarından Sultan II. Murat Han'dır. Sultan Murat Han hem devleti siyasi olarak güçlendiren hem de imar faaliyetlerine büyük önem veren bir padişahtı. Onun döneminde Balkanlarda pek çok şehirde camiler, medreseler ve sosyal yapılar inşa edilmişti. Sultan Murat Camii Şerifi'nin mimari hakkında kesin bir bilgimiz yok maalesef ama yapının erken dönem Osmanlı mimarisinin Balkanlardaki en önemli örneklerinden biri olduğunu kabul ediyor efendim tarihçilerimiz. Malumunuz olduğu üzere Osmanlı camii tipolojisinden önce birazcık daha sade, belki farklı yönlerle daha işlevsel olan bir mimari anlayış vardı efendim. O anlayışa göre, o anlayışın hakim olduğu şekil üzere inşa edilmiş bir yapı. Tek kubbeli klasik ibadet mekanı, kalın taş duvarlar ve mütevazı ölçüleriyle dönemin mimari karakterini ortaya koyan bir yapı efendim. Cami-i Şerif'in en dikkat çekici özelliklerinden birisi de konumu. Özellikle Üsküp Kalesi'nin yakınında eski çarşıya hakim bir noktada yer alması onu yalnızca bir ibadet mekanı değil aynı zamanda şehrin erken dönem Osmanlı merkezlerinden biri haline getirmiş. İnşa edildiği dönemde Cami-i Şerif hem askeri hem de sivil yaşamın kesiştiği bir noktada bulunuyordu. Kıymetli dostlar, Sultan Murat Cami-i Şerifi'nin avlusu Osmanlı mezar taşlarıyla çevrili. Bu mezar taşları arasında Üsküp'ün önemli şahsiyetlerine ait kabirler de bulunmakta. Bu durum Cami-i Şerif'in yalnızca bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir hazire ve tarihi hafıza mekanı olduğunu da göstermekte. Cami-i Şerif'in iç mekanı sadelik üzerine kurulu. Gösterişli süslemelerden uzak olan yapı, erken Osmanlı estetiğinin temel özelliklerini yansıtıyor. Bu sadelik ibadet eden kişiye huzurlu ve dingin bir atmosfer sunuyor. Ahşap ve taşın uyumu mekana doğal bir denge kazandırıyor. Tarih boyunca Sultan Murat Camii Şerifi çeşitli onarımlar görmüş. Özellikle 16. yüzyılda meydana gelen yangınlar ve 1963 Üsküp depremi sonrasında yapı ciddi restorasyon süreçlerinden geçmiş. Her restorasyon Camii Şerif'in özgün karakterine sadık kalınarak yapılmaya çalışılmış ve böylece yapı günümüze ulaşmayı başarmış. Günümüzde Sultan Murat Camii Şerifi Üsküp'ün en önemli tarihi ve dini yapılarından biri olarak varlığını sürdürmekte. Eski çarşının canlı atmosferi içinde hala ibadete açık olan cami hem yerel halkın hem de şehri ziyaret edenlerin uğrak noktalarından biri. Cami avlusuna girenler yalnızca bir yapıyı değil Osmanlı'nın Üsküp'te kurduğu şehir düzeninin izlerini de hisseder. Kıymetli dostlar, bugün de Tarih ve Mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

varsın. Çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzüm, çok özledim her şeyim, çok özledim efendim. Çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzüm, çok özledim her şeyim.

biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Huzur, zahmetle birlikte gelir. Sevinç, kaygıyla birlikte gelir. İnsan nice büyürse, başı da büyür. Başı nice büyürse, börkü de büyür. Baş büyür, börk büyür, insan büyür, dert büyür.

0: Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.
1: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kana hadzal Kur'an en yuftara min dunillah. Velakin tasdiqal ladzi beyne yedeyhi ve tafsilal kitab la rayb fihi min rabbil alamin.
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
1: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Hüsnü Hal.
0: Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan

insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edeceği bir sonsuzluğa erişecek.

0: birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özafşar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: aşk ki aşktır, varsa sonunda ziyan. İstemem uslatı, olsa da ayan. Sevdam tarihe, eyledim beyan. Mecnun'u, Leyla'yı kınasın diye.
1: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İnsan konuşurken çok dikkatli ve ihtiyatlı hareket etmelidir. Çünkü söz vardır, keskin kılıç gibidir. Dostluğu keser, öldürür. Kalpte tedavisi imkansız yaralar açar. Kalp bahçesindeki yeşillikleri, sevgi çiçeklerini kış mevsimi gibi öldürür. Bir sözde vardır ki ilkbahar mevsimi gibidir. Her tarafı süsler, güzelleştirir, sayısız yarar sağlar.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Bezil kıl malını muhtaçlara, nimeti hakkı yedir açlara. Babını maksadı dervişan et, mümkün olduğu kadar ihsan et. Malını muhtaçlardan esirgeme, Allah'ın sana verdiği nimetten açlara ve yoksullara yedir. Kapını fakirlerin boş dönmeyecekleri bir hale getir. Mümkün olduğu kadar ihsanda bulun.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Sözü bilenden dinlemeli, bilmeyene söylemeli. Büyüklerden dinlemeli, uygulamaları içinde küçüklere aktarmalı. Çok ve iyi dinlemeli, fakat birer birer, azar azar konuşmalı. Çok konuşmakla bilgin olunmaz, ancak çok dinlemekle bilgin baş köşeye geçebilir, sözü dinlenen birisi olabilir. İnsan dilsiz olursa öğrenebilir, fakat sağır olursa konuşulanlardan bir bilgi edinemez.

0: İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız, sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Hastalandığım bir anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti. Ben o anda, "Allah'ım, eğer ecelim geldiyse beni rahatlat. Eğer gelmediyse beni kaldır ve eğer bu bir imtihansa bana sabır ver," diyordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl dedin?" dedi. Ben de dediklerimi tekrar ettim. Ayağıyla bana dokundu ve "Allah'ım, ona afiyet ve şifa ver," diye dua etti. Ben de bir daha o ağrıdan

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: hayırlı sabahlar,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler.

0: ben değil,
1: biz diyebilenler.
2: Herkese merhamet edebilenler.
3: Hayır sabahlar.
2: Yolu yönü haktan yana olanlar.
4: Aralarında selamı yayanlar.
2: Doğrudan yana olanlar. Mazluma kol kanat olanlar. Yol açan.
4: Yol olan.
2: Yolda olanlara.
3: Hayır sabahlar.
2: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da. Kitap Hayracı az sonra.
5: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
6: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
5: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kana hadzal Kur'an en yuftara min dunillah. Velakin tasdiqal ladzi beyne yedeyhi ve tafsilal kitab la raybe fihi min rabbil alamin.
5: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huve lillezine amenu huden ve şifa.
5: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve Şule Kalan'ın kaleminden eğitici, öğretici ve eğlenceli bir çocuk kitabı. Kafama takıldı. Eğitimci yazar Şule Kala, çocuklarla ve gençlerle ilgili güzel çalışmaları olan, sosyal medyayı ve kalemini bunun için gayretle kullanan bir isim. Çocuklarımızın istifade edeceği güzel eserleri mevcut. Bugünkü konuğumuz olan Kafama Takıldı kitabı da bunlardan biri. Çocukların inanç ve ibadet gibi konularda akıllarına gelen sorulara ve o soruların en anlaşılabilir, en ulaşılabilir ve sağlıklı cevaplarına odaklanan bir eser. Varlığımızın anlamını bulmak için soruların bize sunduğu rehberliğe ve elbette karşılık bulan cevaplara ihtiyaç duyarız diyen Kala, hitap ettiği okurları için sizinle aynı yollardan geçmiş birinin yolculuğunun hikayesidir diye tanımlıyor kitabını. Allah hakkında soru sorabilir miyim? Allah beni neden yarattı? Allah neden tektir? Allah'ı neden göremeyiz? Allah kötüleri ve kötülükleri neden yarattı? Kader alın yazısı mıdır? Kendi kaderimi kendim mi çizerim? Tevekkül nedir? Melekler neye benzer? Allah şeytanı neden yarattı? Allah kendisine edilen bütün duaları kabul eder mi? Özgürlük nedir? Neden ibadet etmeliyim? İbadetlerin bana nasıl faydası olur? Kur'an'ın değişmediğini nereden biliyoruz gibi dini ve ahlaki içerikli pek çok soruya çocuklarımızın kolay anlayıp kavrayabileceği bir dille cevaplar arayan, onlara rehberlik eden bir eser. Bunda da gayet başarılı olmuş diyebiliriz. Giriş kısmında yer alan ve kitapla aynı adı taşıyan Kafama Takıldı başlıklı yazı şöyle selamlıyor küçük ve meraklı okurlarını. Kafamın içinde ve etrafında onlarca soru balonuyla geziyorum. Biri görür de bunlar da ne böyle der diye ödüm kopuyor. Biliyorum senin de onlarca soru balonun var ve sen de havalarını söndürüp kafanın ücra bir köşesinde saklıyorsun onları. Nereden mi biliyorum? Nereden olacak? Ben de senin kadarken bu balonların havalarını söndürüp söndürüp zihnimin bir köşesine istiflemiştim. Onları koyduğum yerleri de unutmuşum da şu yaşımda yeni fark ediyorum. Sana bir şey itiraf etmeliyim ama lütfen aramızda sır olarak kalsın. Bu kafama takılan sorular var ya, hani aynı zamanda senin de kafana takılan, yani neredeyse bütün insanların kafasına takılan sorular. İşte o soruların cevabını öğrenmek için yıllarca eğitim aldım ben. Bir sürü kitap okudum, dersler aldım. Bilgiler edindikçe soru balonlarım küçüldü, kafamın içinde bir yerlerde kaybolup gitti. Ya da ben öyle sandım. Sonra kalbimin orta yerinde ben her şeyi biliyorum balonu büyüdü. Öyle büyüdü, öyle büyüdü ki tam bir yetişkin olmuştum artık. Yetişkin olunca öğretmen de olabilirim sandım. Sınıflara girip de göğsüme taktığım ben her şeyi biliyorum balonunu öğrencilere de gösterecektim. Sonra ne oldu biliyor musun? Her girdiğim sınıfta senin gibi akıllı ve parlak fikirli çocuklarla karşılaştım. Onlar bana kafama takıldı dedikçe yıllarca öğrendiğim üst üste yığdığım bilgiler, eşit uzunluktaki tahta parçalarını dizerek oynadığımız o denge oyunundaki gibi sarsılmaya başladı. Tahta parçalarını öyle yerlerden çekiyorlardı ki durun durun çocuklar ben bunu biliyorum da demeye ama onlara cevap verememeye başladım. Anladım ki bilmek tek başına yetmiyordu. Bildiğim ama fark edemediğim bir sürü şeyi bu sorular sayesinde görebildim. Artık ben de gerçek bir öğrenci olmuştum. Kafama takılan ne varsa önüme koymaya ve üstünde düşünerek cevaplar bulmak için araştırmaya koyuldum. Kala eserine böyle bir başlangıç yapıyor ve kendisinden yola çıkarak böylece küçük okurlarla kuracağı bağ sayesinde de onlarla eğlenceli ve öğretici bir yolculuğu amaçlıyor. Kendi soruları, kendisine çocukların sorduğu sorular ve bu sorulara verilen eski ve yeni cevaplar, çocukların akıllarına takılan ve merak ettikleri dini meselelerle dolu ve verimli bir yolculuk.
Çocuklarımızın bolca istifade edeceğini düşündüğüm kıymetli bir eser. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı'nın bugünkü konuğu Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve Şule Kalan'ın kaleminden Kafama Takıldı isimli kitabı, başta çocuklarımız olmak üzere bütün okurlarımıza ve siz dinleyicilerimize takdim eder, herkese keyifli okumalar dilerim. Kitaplarımızla, kıymetli eserlerimizle ve dergilerimizle yapacağımız nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.

0: birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özafşar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Hüsnü Hal.
2: Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen

gökten bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici. Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edeceği bir sonsuzluğa erişecek.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hansala, Bedir'de benim oğlumu öldürmüştünüz. İşte onun intikamını aldım. Oğlum Hanzala'ya karşılık sen Hanzala. Bugün yaşadığımız tüm acıları iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Yürüyün!
2: Size yerlerinizde kalmanızı emrediyorum.
3: Peygamberimizin muradı bu değildi. Baksanıza, savaş bitti. Biz kazandık. Burada durmamızın artık bir anlamı yok.
4: Ey Müslümanlar, peygamberimizin sözünü hatırlayın ve kumandanınıza itaat edin. Durun, gitmeyin. Nereye gidiyorsunuz?
5: Arkandaki tepeye baksana. Okçular yerlerinden ayrılıyor.
6: Evet, ilk denememde onlar bizi püskürtmüştü. Şimdi ise tepeyi terk ediyorlar. Bu bizim için bir fırsat.
7: Peygamberimizin yanında ne kadar az kişi kaldı, görmüyor musun? Az önce bir adamı Muhammed nerede? O yaşarsa ben yaşamayayım diye naralar atarken gördüm. Onun yanında olmalıyım. Oğlum Abdullah, Habib, buraya gelin. Resulullah yaralandı.
8: Anne, senin burada ne işin var?
7: Bırak şimdi beni. Şu atı üzerinde gezinen adamı görüyor musun?
8: Evet, o İbni Kamiye.
7: Az önce peygamberimizi öldürmeye and içtiğini duydum. Babam ve kardeşinle buradan sakın ayrılmayın, tamam mı? O adamın yaklaşmasına asla müsaade etmeyin. Resulullah yaralandı.
8: Sancak!
7: Allah'ım yardım et.
8: Sancak düşüyor. Musab'ın kolu koptu. Sancak düşüyor. Sancak!
0: 61. Bölüm.
9: Savaş alanında başkalarıyla vuruşmaktan kaçınan ve sadece hedefine kilitlenen biri vardı. Vahşi bin Harp. Hind'in intikamını almak üzere Hamza'yı öldürmekle görevlendirdiği Vahşi, bu işi başarabilirse özgürlüğüne kavuşacak ve zengin olacak. Ustalıkla kullandığı mızrağını Hazreti Hamza'yı öldürmek üzere saklıyor, kimseye görünmeden avını takip eden bir avcı gibi Hazreti Hamza'yı takip ediyor.
10: İşte Hamza. Karşısına çıkmak mümkün değil. İki elinde iki kılıcıyla karşısına çıkanı deviriyor. Yo. Ben onun yanına yaklaşamam. Ancak bir boşluğunu yakalarsam bu işi yapabilirim.
1: Ben Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza'yım. Allah'a ve Resulüne meydan okuyan karşıma çıksın.
11: Demek meydan okuyorsun. İşte buradayım.
1: Gel o zaman. Al bakalım.
10: Öldürdüğü 27. kişi. Beni görmemeli. Şu kayanın arkasına saklanayım. İşte Hamza'nın ayağı kaydı. Bu fırsatı kaçırmamalıyım. Biraz daha yaklaşayım. Evet, işte oldu.
1: Allahu
4: Ekber. Hamza yaralandı. Yardıma koşun.
12: Hamza, duyuyor musun beni?
13: Çok kan kaybediyor. Mızrak karnından girip arkasından çıkmış. Bu yaraya dayanması mümkün değil.
12: Hey, Hamza, beni görüyor musun?
14: Görmüyor bence.
12: Onu taşıyalım. Belki tedavi ederler.
15: Artık çok geç. Son nefesini verdi.
4: Hamza şehit oldu.
14: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.
10: Nihayet başardım. Hamza'yı öldürdüm. Artık özgürüm. Emrinizi yerine getirdim.
7: Ne diyorsun? Yoksa...
10: Hamza'yı öldürdüm.
7: Gerçekten yaptın mı bunu?
10: Evet. Öldürdüm de kalbini çıkarmamı istemiştiniz. İşte bakın... Onu size getirdim.
7: Dile benden ne dilersen Vahşi. Ver onu bana. Aslan avcısı Hamza. Babamın, amcamın ve kardeşimin katili Hamza. Yemin etmiştim kalbini sokacağım diye. İşte bak. Şimdi avuçlarımda. Ben kazandım. İntikamımı aldım. Al bunları. Yanımda bulunanlar sadece şu kolye ve bilezikler. Mekke'ye döndüğünde ağırlığınca altın vereceğim sana.
9: Savaş o kadar kızışmıştı ki Müslümanlarla müşrikler ayırt edilemiyordu. Müşriklerin sevinç çığlıkları içinde öğrendikleri bir haber Müslümanların kolunu kanadını kırmıştı. İbni Kamiye Hazreti Muhammed'i öldürdüğünü ilan ediyordu.
16: Muhammed'i öldürdüm! Muhammed bin Abdullah artık yok!
9: Muhammed öldürüldü nidası Uhud'un kayalıklarına çarpıp yankılandı. Müslümanlar bu acıya nasıl dayanabilirdi? Resulullah yoksa savaşmanın ne anlamı vardı? Kimisi hıçkırıklarını tutamıyor, kimisi elinden düşen kılıcını aldırış etmeden hareketsizce duruyordu.
13: Resulullah öldürüldü mü?
17: Nasıl olur bu?
16: Onun koruyucusu Allah'tır. Ölmüş olamaz.
17: Biz ne yapacağız şimdi?
15: O yoksa savaşmanın ne anlamı var?
5: O öldüyse biz de yaşamayalım.
16: Evet, biz de yaşamayalım. Ona kavuşmanın tek yolu ölmekse ben bundan sonra kılıcıma davranmam.
13: Ne kadar çabuk kavuşursam Allah'a acım o kadar çabuk biter.
15: Allah'ım sabır ver bize.
16: Ya Rabbi, biz bu acıya nasıl dayanırız?
5: Allah'ım, bize seni tanıtan oydu.
13: Olmazsa biz ne yaparız?
9: Müslümanların bu ümitsizliğini gören Enes bin Nadr ayağa kalkarak şöyle seslendi.
5: Ey Müslümanlar! Eğer Muhammed öldürülmüşse, Muhammed'in Rabbi öldürülmedi ya. O ne için savaştıysa siz de onun için savaşın. O hangi yolda öldürüldüyse siz de o yolda öldürülün. Allah'ım, Müslümanların bu tavrından dolayı senden af ve özür dilerim. Bana yardım et. Sa'd, Ömer, ne duruyorsunuz? Hadi kalkın ve savaşın. Savaşın. Vallahi ben Uhud Dağı'nın eteklerinden cennetin kokusunu alıyorum.
17: Yürüyelim.
5: Evet. Resulullah'tan sonra hayatta kalıp da ne yapacaksınız?
17: Yürüyelim.
5: Resulullah'ın çarpışarak canını feda ettiği şey için siz de savaşın. Vallahi şehitlerin buluşacağı yer cennettir. Savaş meydanından kaçmak, pes etmek mümine yakışmaz. Hadi yürüyün.
17: Hadi savaşalım.
9: Sabit bin Dahdaha da Müslümanları toplamaya çalışıyordu.
18: Ey Ensar topluluğu! Ey muhacirler! Bana doğru gelin. Şayet Muhammed aleyhisselam öldürülmüşse şüphesiz ki Allah haydır, ölümsüzdür. Dininiz uğruna çarpışınız. Şüphe yok ki Allah sizin yardımcınızdır.
9: Peygamberimizin sağ olduğunu bilen ve onu korumaya çalışan bir grup sahabi meydanda yayılan Muhammed öldü şayiasını yalanlamıyor, böylece Resulullah'a gelecek saldırıların önünü kesmeyi umuyordu. Peygamberimiz kendisini korumak için az önce parmaklarını kaybetmiş olan Talha bin Ubeydullah'ın ağır kanamasından ötürü bayıldığını gördüğünde kuzeni Hazreti Ebubekir'i onunla ilgilenmesi için Talha'nın yanına gönderdi.
10: Talha, aç gözlerini. Talha, beni duyuyor musun? Şükürler olsun, nefes alıyor.
13: Ebubekir, sen misin?
10: Evet, yaranı sarıyorum. Benden destek al, başını kaldıralım.
13: Resulullah nasıl?
10: İyi, beni sana o gönderdi. Bacaklarını hissediyor musun?
13: İyiyim ben, hamdolsun. O sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir.
10: Allah senden razı olsun. Resulullah'a gelen darbeyi elinle engellemeseydin kim bilir neler olacaktı.
13: Elim koptu mu?
10: Evet, bileğinden darbe almışsın. Kanaman çok olduğu için de bayıldın. Ama şimdi durdurduk, merak etme.
13: Resulullah sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir.
10: Seni güvenli bir yere alalım. Evet.
9: Resulullah'ın etrafında kalan sahabiler onu korumak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Sa'd bin Ebi Vakkas peygamberimizin önünde, Ebu Talha ise arkasında sürekli attıkları oklarla onu korumaya çalışıyorlardı.
10: Allah'ım, senin için atıyorum. Onu düşmana isabet ettir.
9: Saad'in hemen arkasında duran peygamberimiz, Allah'ım Saad'in duasını kabul et. Allah'ım Saad'in atışını doğrult diye dua ediyordu. Ve Saad'in isabet ettirdiği her atışında devam et Saad, anam babam sana feda olsun diye onu destekliyor.
10: Ey Allah'ın Resulü, oklarım bitmek üzere. Sizinkileri mi veriyorsunuz?
9: Saad, peygamberimizin devam etmesini ima eden bakışıyla azimle okları atmayı sürdürdü. Onun sayesinde düşman yanlarına yanaşmaya fırsat bulamıyordu. Ebu Talha da oklarını konuşturuyor ve Resulullah'ın zarar görmemesi için ona uyarılarda bulunuyordu.
19: Ya Resulallah, eğilin! Sağdaki okçuya dikkat edin!
9: Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali de olağanüstü bir çabayla çarpışıyordu. Hazreti Ali'nin birkaç kılıcı savaşmaktan kırılmıştı. Savaşın yapıldığı alanda Kureyş müşriklerinin tuzak olarak kazdığı çukurlar vardı. Resulullah'ın bunlardan birine düşmesi arkadaşları arasında büyük bir korkuya sebep oldu.
19: Burada bir çukur varmış.
13: Allah'ım bu nasıl olur?
4: Ali, Resulullah düştü.
19: Çabuk gelin bu tarafa.
4: Ya Resulullah, iyi misiniz? Ben aşağı iniyorum. Ebu Talha, Saad, ben aşağı inip yardım edeyim. Siz yukarıdan çekin.
9: Peygamberimiz çukurun içine düştüğünde bacakları oldukça zarar görmüştü.

0: ayakta durmakta zorlanıyordu. Hazreti Ali eğilerek omzuna basması için ısrar etti.
1: Ya Resulallah, sarılın bana, sizi ayağa kaldırayım. Tamam, oldu. İyisiniz değil mi? Kırık falan var mı diğerinizde? Yok çok şükür. Dizleriniz kalıyor. Gayret edin, omuzlarıma basın. Ben sizi kaldıracağım. Yukarıdan çekecekler. Hadi bismillah. Hadi bakalım. Ali, hadi biraz daha yükselmelisin. Tamam, tuttuk.
2: Üç deyince. Bir, iki, üç. Ya Resulallah, iyi misiniz?
0: Çok korkuttunuz bizi.
2: Hamdolsun, size bir şey olmamış.
1: Ali, uzat elini.
3: Resulullah'a güvenli bir yere çekmeliyiz.
4: Doğru söylüyorsun Ebu Bekir. Tedaviye ihtiyacı var. Baksana, yüzü gözü kan içinde.
3: Dizlerin parçaları hala yüzümde, dişleri kırıldı. Şimdi de dizleri parçalandı.
4: Daha eteğinde ufak bir mağara var. Oraya götürürsek kadınlar tedavisiyle ilgilenebilir.
3: Onu yalnız bırakamayız. Yanında iyi savaşçılar olmalı.
4: Tamam. Ben onu yavaş yavaş mağaraya götürürüm. Sen de birkaç kişiyle yanımıza gel. Dediğim yeri anladın değil mi?
3: Evet, anladım. Sen Resulullah'a dikkat et. Biz arkanızdan yetişiriz.
4: Burada Allah'ın izniyle güvendesiniz ya Resulallah. Kadınlara haber verdiniz mi?
5: Ayşe ile Ümmü Süleym diğer yaralıları tedavi ediyorlardı. Haber gönderdim.
3: Ömer.
4: Ebu Bekir, geldiniz mi?
3: Resulullah nasıl oldu?
4: İyi, hamdolsun. Kanamasını durdurmalıyız.
3: Önce yüzündeki miğfer halkalarını çıkartalım. Ebu Ubeyde, ateş yakar mısın? Kanamayı durdurmak için lazım olabilir.
5: Hemen yakıyorum. Ama senden bir ricam var.
3: Ne istiyorsun?
5: Müsaade et de halkaları ben çıkarayım. Sen daima peygamberimizin yanındasın. Bunu da bana bırak.
3: Peki.
5: Ey Allah'ın Resulü, bana müsaade eder misiniz? Yüzünüze bakayım. Şu miğferi çıkaralım. Şakaklarınıza çok yakın bir yerde iki parça demir var. Canınızı yakmamak için dişimle çıkarmaya çalışacağım. Ebu Bekir, sargı hazır mı?
3: Hazır.
5: Allah'ım, kolaylaştır, zorlaştırma. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Çok zorlandınız ama çıktı. Bana müsaade edin, hemen yarayı kapatayım.
4: Ebu Ubeyde, sen iyi misin? Aman Allah'ım, dişlerin sökülmüş. Bir bez de buraya lazım.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydü. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar.

Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur kaftağında derebeyi, onu da yaralarlar kanadından. Gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırda aşıranlar. Ağlasın Yesri, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serttiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu-hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey Fatihalar, Yasinler. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın kayıtsade Osmanlar. Naatini galip yazsın mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu-hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar.

0: Hadislerin Hikayeleri. Hazreç kabilesinin Saide oğullarının reisi ve İslamiyet'i ilk kabul eden Medinelilerden olan Sa'd bin Ubade'nin meclisinde bir grup sahabi oturuyordu. Aralarında Beşir bin Sa'd ve Ukbe bin Amr da vardı. Bu meclise Allah'ın kutlu elçisi teşrif etti. Sahabiler onun gelişiyle mutlu oldular. Resulullah'ın bulunduğu meclislerde akıllarındaki soruları ona sorarlar ve cevaplarını öğrenip huzura kavuşurlardı. Beşir bin Sa'd da aklında soru olanlardan biriydi ve Hazreti Peygamber'e sordu.
1: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin. Bizi mutlu ettin. Müsaade buyurursanız bir sorum olacak.
0: Resulullah'ın yüzünde onu dinlediğini gösteren bir ifade belirdi ve Beşir bin Sa'd konuşmasına devam etti.
1: Allah Teala sana salatu selam getirmemize emir buyurdu. Ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü? Bunu bizlere öğretsen.
0: Bu sorudan sonra Resulullah bir müddet sustu. Bakışlarını kendisini dinleyen sahabilerin üzerinde gezdirdi. Sonra o sakin ve müşfik ses tonuyla, Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şanı en yüce olansın dedi ve selam da bildiğiniz gibidir buyurdu.
1: Ey Allah'ın Resulü, yine bilmediğimizi öğrettin, gözümüzü aydınlattın, gönlümüzü rahatlattın. Allah senden razı olsun.
2: Amin.
0: Hadislerin Hikayeleri.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Palazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

Hüsnü Hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici. Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor. Yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edici bir sonsuzluğa erişecek.

O güzide ashabından biri ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bin Mesud'a bana Kur'an oku demiştin. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken sana mı Kur'an okuyayım demişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbn Mesud Nisa suresini okumuş, bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim, seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların halinci olur. Şimdi yeter demişti. İbn Mesud gözlerini kaldırıp bakmıştı sana. Gözyaşların mübarek sakalına inmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semadan. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş ve onu övmüştün. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ederim ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde, sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der, cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Sonra kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ebu Derda düşer gönlümüze. Keşke ailemin koçları olaydım da kendilerine misafir geldiğinde beni yedirselerdi der. İmran bin Husayn düşer gönlümüze. Keşke bir tepede kül olaydım da fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki aklıma geldiğinde gelip seni görmese canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki ahirette de yanında olayım. Sen de kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştu. Abdurrahman bin Sa'd anlatıyor ya Resulallah. Diyor ki bir gün Ömer'in oğlu Abdullah'la otururken ayağı kasılıp kaldı. Ayağına ne oldu dedim. Şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzattı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürermiş. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki, Allah ve Resulünün sevgilisi olmak isteyen doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyub el-Ensari ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk ve saltanat onun. Hamd onun hakkıdır.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman.
1: Değerli Diyanet Radyo dinleyenleri, hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Uğur Subaşı. Sevgili dostlar, bugün yepyeni bir eserle, Peygamberlere İman adlı eserimizle sizlerle birlikte olacağız. Burada olduğunuz için, bizlere kulak verdiğiniz için canı gönülden teşekkürler ve hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili dostlar, peygamberlik konusunun ana çerçevesini oluşturan ve biri diğerini tamamlayan bazı temel kavramlar vardır. Bunlar Nebi, Rasul, Peygamber, Vahiy ve Mucizeden ibarettir. Nebi ve Rasul genel olarak peygamber manasına gelir. Sözlükte Nebi, haber veren veya kendisine haber verilen kişi demektir. Rasul ise haber getiren elçi anlamındadır. Farsça asıllı olan peygamber kelimesi de ilahi buyrukları haber vermek üzere Cenab-ı Hakk'ın insanlardan seçtiği kişi diye tanımlanabilir. Bazı eşari alimleriyle mutezile kelamcıları Rasul ile Nebi'nin aynı manada olduğunu söylemişlerdir. Buna göre her Rasul Nebi, her Nebi de Rasuldür. Rasul ile Nebi arasında ince bir farkın bulunduğunu benimseyen alimler ise, Rasul'ün kendisine müstakil kitap ve şeriat verilen Allah'ın elçisi, Nebi'nin ise önceki peygamberin şeriatına uygun amel eden Allah elçisi olduğunu söylemişlerdir. Yani buna göre Hazreti Musa'nın Rasul, Harun'un Nebi, Hazreti İbrahim'in Rasul, İsmail'in Nebi olması gerekir. Sevgili dostlar, sözlükte vahiy, gizlice söylemek, fısıldamak, gizlice söylenen söz demektir. Terim olarak Allah Teala'nın dilediği konulardaki bilgileri doğrudan veya melek vasıtasıyla söz veya mana şeklinde peygambere gizlice bildirmesi demektir. Sadece Allah elçileri tarafından yaşanan ruhi, deruni bir keyfiyet ve ilahi bir sır olduğundan vahyin mahiyetini ancak onu bizzat yaşayıp tecrübe eden peygamberler bilir. Bununla birlikte vahiy büsbütün anlaşılmaz veya akıl dışı bir halde değildir. Allah Resulü'nün sadık rüyaların vahyin bir çeşidi olduğunu bildiren beyanı ve Gazali'nin de dikkat çektiği üzere öteden beri insanların görmekte olduğu sadık rüyalar vahyin bir benzeri olup onun gerçekliğini anlamamıza örnek.